mücadele açısından zindanın karanlığı meyve yetiştiren tohumları gizleyen toprağa benzer. Her birinizi dışarıya çıktığınızda Nur Dağı'ndaki küçücük Hira mağarasında peygamberden ders almış kimseler olarak görmek isteriz.

karanlık koyu, karanlık diz boyu. Bosna'nın ahı, Filistin'in kanı. Yetmez aydınlatmaya zindan karanlığı. Sürer kavgam sürer, dindirir akan yaşımı. Sürer kavgam sürer, dindirir akan yaşımı. Kalkar yiğitler, kalkar birer birer. Gönüllerde aşk, yüreklerde tutku. Biter elbet biter o ölümcül uykular. Sürer kavgam sürer, uzatır güneş başını. Sürer kavgam sürer,

Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

0: Gaziantep ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allah

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldim. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

الحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وثبت أقدامنا

Yeniden başlayalım hayata. Başlayalım tevbeyle, kendisine sığınmaya layık olanların en merhametlisine bir daha. Ve yeniden anlaşılsın her şey, yeniden iman. Sevilsin Allah, sevilsin Resul ve sevilsin müminler pazarlıksız. Aydınlıklara doğru yeni bir şevkle çıkalım yollara gece uyurken, bir daha dönmemek üzere. Başlar dik, kibirsiz, yürekler merhamet yumağı. Gözlerimiz yılmamış, kararlı. Çıkalım yola bir şafak vakti, gece uyurken hep birlikte. Gece uyusun, gündüzler kararsın ruhsuzların bakışlarından. Ve güneş gecelerin üzerine doğsun inatla. Çıkalım yollara gece uyurken, atılalım karanlıklara ve tutuşsun dünya. Geceler aydınlansın, karanlıklar batsın toprağa Karun misali.

İşte sabah. Lal dudaklı bir sevgili zaman. Seni alnından öpüyor her şafak. Gözlerini açtığın yerde buluyorsun kendini. İşte bir kez daha varsın. Bir kez daha var edilmişsin işte. Elinden tutuyor zaman. Taze bir güne yolculuyor seni sevgili. Kendini unuttuğun yerde yeniden hatırlanıyorsun. Kendini unutturduğun demde yeniden insan oluyorsun. Uyanıyorsun. Ete kemiğe bürünüyorsun. İnsan oluyorsun. Anla ki sen kendine ait değilsin. Bir göz kapağının ardında yitebilirdin. Gecenin koynunda sevdiklerinden kopabilirdin. Zaman nehri ayırabilirdi tenitenden, canı bedenden. Pek zayıfsın, pek kolay inciniyorsun. Seni yaralayan ne çok şey var. Kanadı kırık kuşlar önce senin kanadını kırıyor. Düşen yapraklar önce senin yüreğine hüzün düşürüyor. Hüznün için bin bir bahane var. Uçurumlar önce seni yutuyor. Hep dağların ardına savruluyorsun. Kerem seni arıyor. Aslı sana özeniyor. Leyla çölde seni bekliyor. Mecnun sana ağlıyor. Zaman seni senden alıyor. Sürekli uçurumlar açıyor önünde. Yangınlar sunuyor göğsüne. Dağlar dağlardan uzaklaşıyor. Kalpten kalbe çöller büyüyor. Hayır hayır. Elin bir şeye yetişmiyor. Parmaklarının arasından dökülüyor an. Ömrün sevdalarına yetmiyor. Batan şeyleri sevmiyorsun, sevemiyorsun. Sabrın kıl kadar, günü akşam edemiyor. Akşamı sabaha yetiştiremiyor. Öyle ki her an ayaklarına batan cam parçası gibi kanatıyor seni. Yüreğini kanatıyor. Acıtıyor. Bak vakit sabah. Taze gün seni bekliyor. Ama yüklerin ağırlaşacak bil. Belin bükülecek. Dünya seni çağırıyor. Ömrün azalacak. Zaman tenini yoklayacak. Ruhun sıkılacak. Şimdi şu halde elini eline veren, güneşi sana gönderen, yağmurları alnına değdiren sonsuz kudret sahibine halini arz etmeyecek misin? Şimdi şu halde en ince dertlerini bilen, belli belirsiz fısıltılarını işiten, içinin de içini bilen sonsuz rahmet sahibinin huzuruna varıp içini dökmeyecek misin? Bak seni bekliyor sevgilin. Yangınını ona sunsan bütün yangınlar söner. Gözlerini ona açsan, bir de onunla yansan, alnına serinliğini dokundursan, yaralarını onun yanında kanatsan, onunla ağlasan. Ağla. Ağla ki gözyaşlarına tek tanık olsun. Ağla ki sevdalarını onun başucuna toplayasın. Aşklarını çoğaltasın alnında. Ağlayasın. Ağla. Ağla ki kanayan kalbinden sızılar vursun yüzüne. Ellerin sevgilinin yüzüne koşsun. Dağ dağa kavuşsun. Çöller çöllerde kurusun. Yüzler yüzlere baksın. Sular sularda boğulsun. Yüzün sevdiğinin yüzünde kalsın. Ağla. Ağla ki zaman sana kalsın. Zaman içinde kıvrım kıvrım yol olsun. Sonsuzluğa uzansın. Ağla. Gözyaşın yüzünü yıkasın. Haydi sevgiline koş. Gecenin örtüsü dağılsın. Şafağın saçları çözülsün. Gönlünü rüzgar alsın. Bütün küsmeler küsüşsün. Yalnız kalsın. Kavga kavgaya tutuşsun. Kalbinden vurulsun. Hüzün hüzne bölünsün. Azalsın, sıfırlansın. Ağla. Ağla ki gurbet gurbeti gurbete göndersin. Ağla ki gözünün yaşı ırmağa karışsın. İşte sabah, zamanın nehri göğsüne sokuluyor.
anlamını sende arıyor varlık. Yüzünü yüzünün aynasında seyrediyor. Alnına Rabbin ışıklar dokunduruyor. İşte seccaden, alnını öpmeye geliyor. Secdeler seni uçurumlardan uçuruyor. Sevginin diyarına taşıyor. Anla artık, anla, ağla. Lal dudaklı bir sevgili yolunu gözlüyor. Zaman seni sensiz kılıyor. Namaz seni sen kılıyor. Namaz insanı insan kılıyor. Namaz insanı kılıyor. Namaz insanı insan kılıyor.

radyo frekansınız artık 93.7 olacak. Kervan FM.

Bazen şiirlerde anıldın, bazen türkülerde anıldın. Ama hiç güzelim Uhud'la, Ebu Kubeys'le, Tur-i Sina'yla, Hira'yla, Cudi'yle, Arafat'la anılmadın. Bilmem ki, belki de anılmak istenmedin. Resuller seninle kucaklaştı. Bizlerse dağlardan gönüllerimizi kopardık. Ey dağlar, ardımızdan gülme. Zafer maçlarıyla gelişimizi bekle.

Günlerden cuma, Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman, Uhud'a gelenler var. Bir dalsa da şu hava, görsek Medine-i Münevvere'den Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah Resulü'nü ve eroğlu elleri.

Bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashabı güzin, önünde ise iki üveyk yürüyor. Biri Sad bin Muaz, diğeri Sad bin Übade. Allah'ım bu ne edep, atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence, ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olanı Rafi bin Hadic, parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün. İyi ok attığı söylenince izin veriyor Efendimiz. Diğer genç ise Semüre bin Cündüb. Ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor, Rafi'ye izin verdiniz, bana niye izin yok? Ben Rafi'yi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyorlar ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyorlar. Semüre Rafi'yi yenince güreşte, Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi, Uhud'a gelenler var. İşte Ayneyn Tepesi, Okçular Tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr, sultanı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Asla ayrılmayın. İki ordu da hazır, iki ordu da harp nizamında ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda. Kime ait bu adımlar ki? Bastığı toprak Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti Ali yürüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle. Allah'ın aslanı dimdik ayakta, Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Dücane. Kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var. İşte Mus'ab bin Umeyr. Zırhını giyinince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza. Ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir ok havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah var. İşte Ebu Katade okun Fahri Kainat'a doğru gittiğini görünce Allah'ı andı önce ve uzattı başını. Ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan. Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanılmışken, bu ne hal ey koca Ömer? Niçin Okçular Tepesi'ne bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor okçular Ayneyn Tepesi'nden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr, durdursana okçuları. Durun, Allah aşkına durun. Arkanızdan düşman geliyor, inmeyin yerinizden. Sahabe sendeliyor, inmeyin yerinizden. Kainat yalvarıyor, inmeyin. Sultanlar sultanını incitecekler, inmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında.
Efendimizin etrafında 15 sahabe. Bakın mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapandı. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Ubeyde, nur saçan yüz kan içinde. Zaman donuyor sanki ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi peygamberin mübarek dişi. Uhud dağını bir titreme alıyor. Zaman donuyor sanki ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in dişi yere düşmesin. Ve Cibril-i Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor.

Onu miğferenin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Ashab-ı Güzin'in sevincine bir bakın. Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya, bu yeter. Resulullah yaşıyor ya, bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza! Uhud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana. Kaç mümin keşke ben öleydim. Keşke mızrak benim sineme saplansaydı der. Ama şehitlerin seyyidi sensin. Şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var. Şehitlerin seyyidi Hamza var Uhud'da. Resul-ü Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Fahri Kainat hiç bu kadar elem duymamıştı. Hiç bu kadar üzülmemişti. Ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün arslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. Ve bir ayet yankılanıyor Ahzab Dağı'nda. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Züleyha, onu hep babasından dinledin. Yusuf'un kim olduğunu bir de bana sor. Her zaman söyledim, İffetin tamamı onundu. Ama İsmet'te hiç mi yoktu payım? Ben senin kavmin kadını, benim anılmam, kelamın yeter kanıtıdır Allah kitabı olmasının. Bir kitapta Yusuf anılabilir, mesele beni anmaktır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele. Onlara bir musibet geldiğinde, şüphesiz biz Allah'ın kuluyuz ve mutlaka ona döneceğiz derler.

0: Kervan FM reklamlar.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydinli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
2: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 2727.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Kur'an'dan öğütler. Cehennem insanlar ve cinlerle doldurulacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin dileseydi insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna. Onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti. Hud suresi 118-119. ayetler. Kıymetli dinleyiciler, Yüce Rabbimiz insanları en güzel şekilde yaratmış, akıl ve irade gibi üstün özelliklerle donatmıştır. Bu akıl ve irade sayesinde bizler hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayırt ederiz ve ona göre hayatımıza yön veririz. Bunun sonucu olarak bizler ya Rabbimizin rızasını elde ederiz ya da cezaya çarptırılırız. Yüce Rabbimiz, biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Buyurarak bizlere iki yol gösterdiğini beyan etmektedir. Bu yollar hayır ve şer yollarıdır. Biz de bu iki yoldan birini kendi akıl ve irademizle seçer ve ona göre bir hayat tarzı oluştururuz. Başlangıçta insanlar tevhid inancına bağlı tek bir ümmet idi. Ancak insanlar zamanla değişik sebeplere bağlı olarak çeşitli millet ve gruplara ayrılmışlardır. Eğer Yüce Allah dileseydi hepsini İslam üzerinde birlik ve beraberlik halinde tutardı. İhtilafa, anlaşmazlığa, bölünüp parçalanmaya izin vermezdi. Akıl ve iradenin gereği olarak kimin nasıl hareket edeceğini sınamak için hepsine tevhid inancını ve doğruluğu emretmekle beraber kendi tercihlerine dolayısıyla da ihtilaflara imkan bırakmıştır. Yüce Rabbimiz cinlerin yaratılış gayelerinin de insanlar gibi Allah'a kulluk ve ibadet olduğunu haber vermektedir. Dolayısıyla Yüce Allah'ın tekliflerine cinler de insanlar gibi muhataptır. Şüphesiz yaratılış gayesine uygun davranan mümin cinler olduğu gibi Allah'ı inkar eden, peygamberlere tabi olmayan inkarcı cinler de vardır. İlahi teklifler karşısında Allah-u Teala'ya ilk isyan eden iblisin de cinlerden olduğu bildirilmektedir. Bu ve benzeri ayetlerden cinlerin de insanlar gibi hiçbir zaman kitapsız ve peygambersiz bırakılmadıklarını, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri gönderilen bütün peygamberlerin aynı zamanda cinlerin de peygamberi olduklarını, dinlerinin ise peygamberlerin tebliğ ettikleri tevhid dini olan İslam olduğunu anlıyoruz. Zaten Yüce Allah, peygamber ve kitap göndermeden hiç kimseyi sorumlu tutmayacağını, azap etmeyeceğini açıkça ifade etmektedir. Kıymetli dostlar, cehennem ve cehennem var olduğuna göre, bu ikisi ayet-i kerimede de belirtildiği gibi, insanlar ve cinlerin günahkarlarıyla doldurulacaktır. Bu sebepledir ki, kimi insanlar ve cinler Hakk'a yönelecek ve bunun karşılığını alacak, kimileri de heva ve hevesine uymak suretiyle bunun karşılığını görecektir. İşte ayette bu gerçek vurgulanmıştır. Allah'ın emirlerine sadece biz insanlar değil, bizim gibi cinler de muhataptır. Onlardan Müslüman ve salih olanlar olduğu gibi, hak yoldan sapanlar, salih olmayanlar ve ayrı ayrı yollar tutanlar da vardır. Nasıl ki biz insanlardan haktan sapanların varacağı yer cehennem ise, cinlerden de inanmayanların, haktan sapanların varacağı yer, açıklamaya çalıştığımız ayette de belirtildiği gibi cehennem olacaktır. Nitekim başka bir ayette de hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır buyuruyor Rabbimiz. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuran Yüce Rabbimiz, insanları ve cinleri kendisine kulluk konusunda imtihana tabi tutmak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır buyurularak imtihana tabi tutulacağımız gerçeği vurgulanıyor. İşte bu imtihan neticesinde Rabbimizin emirlerini yerine getirmeyerek başarısız duruma düşenler sonuç itibariyle cezaya çarptırılacaklardır. Bunlar ister insanlardan olsun, ister cinlerden olsun fark etmez. Açıklamaya çalıştığımız ayetin devamında buna işaretle andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti buyurularak cehennemin insanlardan ve cinlerden doldurulacağı belirtilmektedir. Şu halde bizler kendi hür irademizle doğruyu ve hayrı seçmeli ve sonuç olarak da cehenneme girmekten kurtulmaya çalışmalıyız. Cehennem insanlar ve cinlerle doldurulacaktır. Kur'an'dan öğütler.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Derdinle gönül başladı zare. Açıldı dilde nice bin yare. Yüz tutup geldi sen kam kâre. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Vaslın umarken düştü hicrane. Geldik kapına biz yâne yâne. Tesiri firkat işledi cane. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Ey dost, bu ilden gel hicret etme. Üftadelerin terk edip gitme. Dertli ihvanı bunda unutma. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

Geldi mektubun, bunda okunur. Dertli sineye hançer sokulur. Bu hasret odu cana dokunur. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. İşimiz cümle cürmü hatadır. Senden isteğim affü atadır. İsmi şerifin hakkı babadır. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Bunda ihvanın kimsesiz kaldı. Derdi firakın hicrane saldı. Şadan dilleri hep elem aldı. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Cümle ihvana veda mı ettin? Vaslı likaından cüda mı ettin? Derdimizi bir devam ettin. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Gönül bağını viran eyleme. Canu dilimi bir yan eyleme. Dertli ihvanı giryan eyleme. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Mazlum ihvanın garip mi oldu? Derdi hicran ile yüzleri soldu. Mecnun'a Leyla kokusu geldi. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

düştü firaka Hulusi ağlar. Bu hasret olu ciğerin dağlar. Bütün ihvanın hep kara bağlar. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

Münacat yönelir ya yüreğim rahmine, bir kupa baldırandır, hüznüm erir. Eritir gibi medcezir bir suyu, dünyaya tutunan yüzüm erir. Harf erir, kelime erir, erir de akkor bir metal olur cümlelerim. Ya karış kıvılcımları ağlar, düşmeden toprağa sözüm erir. Kar serper bu közlerin yakıcı çevresine, yüreğimde o umut, elimde ağlamakların erittiği bir mendil, sürerim gözüm erir. Gece açılmış çiçekleriyle kuşatıp gider çepçevre yalnızken, kendime yönelişlerin dipsiz sularında bir batık gemidir özüm erir. Kişneyen bir baharken taşırdım utanç bohçalarımda suçu, korkudan yazım sessiz, kışım tanınmaz peçeli, çırçıplak güzüm erir. Bu münacat göğerir, affolma topraklarına uzatmış boynunu umudun, bir şiir menekşesi arz olunur niyaz ellerine.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış, takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
8: Kervan FM Haber.
9: Şimdi haberler. ABD'li ünlü yorumcu Tucker Carlson, işgal rejimi televizyonu Channel 13'te konuk olduğu yayında İran saldırısı nedeniyle ABD ve soykırımcı Siyonistlere sert dille eleştirdi. Konuk olduğu yayının sunucusu Udi Segal'ın İran'dan bahsederken terör devleti ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Carlson, bir İsrailli olarak daha yeni Gazze'de binlerce çocuğu katletmiş bir ülkede yaşarken terör rejimi ifadesini kullanmadan önce bir durup düşünmen gerekiyor dedi. Ahlakını kaybetti dediği Siyonist işgal rejimini ırkçılıkla suçlayan Carlson, Araplara hayvan ya da insan altı varlık gibi muamele ediyor. İsrail insanları öldürmekle övünüyor diye konuştu. Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze'de soykırım saldırılarını ve savaş suçlarını sürdürüyor. Filistin haber ajansı Vafa'ya göre Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Karara beldesinde Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde işgal ordusuna ait dronun bir grup Filistinli'yi hedef alması sonucuysa bir kişi katledildi, çok sayıda kişi yaralandı. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde ateş açması sonucu da iki Filistinli sivil şehit oldu. Filistin basınında çıkan haberlere göre Siyonist işgalcilerin Mevasi'deki saldırısında insani yardım tırı sürücüleri katledildi. Cibaliye beldesi ve Halava mülteci kampı da işgal ordusunun hedefindeydi. İşgal rejimine ait dronların saldırıları sonucu iki Filistinli yaralandı. Siyonist işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 29 kişi şehit oldu ve onlarca kişi yaralandı. Saldırılar Güney ve Nabatiye'deki çeşitli kasabaları vurdu ve yerleşim bölgelerini, bir devlet hastanesinin yakınındaki alanları ve yoldaki bir motosiklete hedef aldı. Habere göre en ölümcül bombardıman Sur bölgesindeki bir kasabayı vurdu ve aralarında bir Suriyeli vatandaşın da bulunduğu 12 sivil katledildi. Siyonist işgalciler ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle Gazze'de yaklaşık 1,6 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Konuyla ilgili yapılan son açıklamada yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre insani yardımlardaki azalma ve finansman yetersizliği nedeniyle doğrudan kıtlık riskiyle karşı karşıya olunduğu belirtildi. Dünya Merkez Mutfağı Kuruluşu'nun mali baskılar nedeniyle Gazze'de günlük dağıttığı yemek sayısını 1 milyondan 100 binler seviyesine düşürdüğüne işaret edildi. Açıklamada bunun sıcak yemeklere bağımlı binlerce ailenin durumunu daha da kötüleştireceği vurgulandı. Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulunuldu. Hizbullah, işgal ordusunun saldırılarına karşı misilleme operasyonları gerçekleştirdi. Siyonist işgal ordusu Güney Lübnan'da meydana gelen son çatışmalarda 7 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının infilakı sonucu çok sayıda Siyonistin yaralandığı ifade edildi. İşgal ordusundan yapılan önceki açıklamalarda da biri Tugay komutanı olmak üzere 3 askerin daha yaralandığı belirtilmişti. Netanyahu, özellikle fiber optik teknolojili dronların sahada ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, bu tür saldırıların tespit edilmesinin giderek zorlaştığını ifade etti. Öte yandan Hizbullah, Güney Lübnan'da işgal rejimine ait bir kara ilerleme girişiminin püskürtüldüğünü ve toplam 24 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. İran, Pakistan aracılığıyla yürütülen diplomatik temaslar kapsamında ABD'den gelen yeni bir yanıtın değerlendirildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın iletilen görüşleri incelediğini ve müzakerelerin devam ettiğini belirtti. İran tarafı, müzakerelerde Gazze dahil olmak üzere bölgede çatışmaların sona erdirilmesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve deniz ticaretine yönelik kısıtlamaların kaldırılması gibi taleplerini yineledi. ABD Başkanı Donald Trump'la soykırımcı Netanyahu, İran konusunda görüş ayrılığı yaşadığı iddia edildi. Axios internet sitesine konuşan kaynaklar, Trump'ın Netanyahu'yla 19 Mayıs'ta yaptığı ve İran'la anlaşma çabalarının ele alındığı belirtilen telefon görüşmesinin detaylarını aktardı. Trump'la Netanyahu'nun izlenecek yol konusunda anlaşmazlık yaşadığı, Netanyahu'nun görüşmeden sonra telaşa kapıldığı öne sürüldü. Görüşmede Trump'ın Netanyahu'ya arabulucuların hem ABD hem de İran'ın imzalayacağı, savaşı resmen sona erdirip İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konularda 30 günlük müzakere sürecini başlatacak niyet mektubu üzerinde çalıştıklarını söylediği iddia edildi. Bursa Umut Kervanı Derneği, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu. sosyal market projesi sayesinde aileler kendilerine sunulan ürünler arasından ihtiyaç duydukları temel gıda ve yaşam malzemelerini kendi tercihlerine göre seçebiliyor. Böylece aileler hem ihtiyaçlarını belirleme imkanı buluyor hem de alışveriş ortamında destek almanın mutluluğunu yaşıyor. Market içerisinde un, yağ, şeker, pirinç, makarna, bakliyat ve temizlik ürünleri başta olmak üzere birçok temel ihtiyaç malzemesi yer alırken, gönüllüler de ailelerin alışveriş sürecinde yardımcı oluyor. Yardım almaya gelen vatandaşlarsa yapılan desteklerden dolayı hayırseverlere ve dernek gönüllülerine teşekkür etti. Bursa Umut Kervanı Derneği Başkanı İsa Güvendik, bayram öncesi ve sonrası yardımların devam edeceğini söyledi. Güvendik, hayırseverlere de teşekkür etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %34,26 oranında arttı. Yükselişte gübre ve enerji kalemleri belirleyici oldu. Aylık bazda %3,89, yılbaşına göre %11,25, yıllık bazda %34,26 tarım maliyetlerindeki artışta en dikkat çeken kalem gübre oldu. Yıllık artış %48,33, aylık artış ise %9,69 olarak kayıtlara geçti. Gübre ve toprak geliştiricilerdeki bu sert yükseliş, üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekmeye devam etti. Yurt dışı üretici fiyat endeksi de %35,07 olarak paylaşıldı. Aylık bazda %4,16, yılbaşına göre %15,33, yıllık bazda %35,07. Bu oranlar, geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir hızlanmaya işaret etti. Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Kabul edilen varlık barışına göre Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. CHP'de mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme 4 ile 5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayını iptal etti. Özgür Özel, Merkez Yürütme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Merkezi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini kararlaştırdı. Kararın ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün 6 ay süren suskunluğunu bozarak bir video paylaşmış, dolaylı olarak parti yönetimini eleştirmişti. Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı değerlendirilen şüphelilerin hesapları incelendi. Söz konusu ağın, Hakkari ayağında yer alan şüphelilerin 6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bunun üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlarla mücadele şubesince yürütülen çalışmalarda tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleriyle Van ve Tekirdağ kapsayan operasyonda 49 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Türkiye İstatistik Kurumu, Doğum İstatistikleri 2025 raporunu yayınladı. Verilere göre toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeyken 2025 yılında 1,42'ye kadar geriledi. Canlı doğan bebek sayısı da aynı dönemde ciddi düşüş gösterdi. 2001 yılında 1.323.000 olan canlı doğum sayısı 2025 yılında 895.374 olarak kaydedildi. Doğan bebeklerin %51,4'ünü erkek, %48,6'sını ise kız çocukları oluşturdu. ABD'de gizemli madde paniği yaşanıyor. Olay, New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde yaşandı. Eyalet yetkililerinin açıklamalarına göre ilk yardım ekibi aşırı doz madde kullanımı şüphesiyle eyaletin Albuquerque kentindeki bir eve çağrıldı. Ekipler evde 4 kişiyi tanımlanamayan maddeye maruziyet sonucu baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetti. Diğerinin tedavisi ise sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü danışmanı Dr. Wesley Murthy yaptığı açıklamada virüsün Bundibugyo adlı bu özel türüne

Siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni bir savaş turu ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı. ABD'nin önünde ilki savaşı sonlandırmak, ikincisi de savaşı yeniden başlatmak olarak iki seçenek olduğuna işaret eden Galibov, İran'ın muhtemel saldırılara karşılık verme hazırlığını güçlendirmesinin ve ekonomik direncini artırmasının düşmanı caydırmak için önemli olduğuna vurgu yaptı. Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için karadan yola çıkan küresel Sumut filosu konvoyu Sirte yakınlarında pazar gününden bu yana beklemeye devam ediyor. Konvoydaki aktivistlerden mühendis Sebahattin Ceyhun yaptığı açıklamada aktivistlerden oluşan bir heyetin ülkenin doğusundaki yetkililere ulaştırılmak üzere Sirte kenti girişindeki kontrol noktasına giderek bir mektup ilettiğini söyledi. Ceyhun, ülkenin doğusundaki yetkililerden olumlu bir cevap gelmesini ve Gazze'ye doğru bir an önce harekete geçmek istediklerini kaydetti. Van'ın İpek Yolu ilçesinde İttihadul Ulema tarafından yapımı planlanan Medrese-tü Zehra Kız Kur'an kursunun temel atma merasimi dualarla gerçekleştirildi. İpek Yolu ilçesi İskele Caddesi üzerinde toplam 1500 metrekare olarak inşa edilecek Medrese-tü Zehra projesiyle 80 kız öğrencinin yatılı olarak eğitim alması sağlanacak. Kur'an ilimleri, Arapça, tefsir, hadis, fıkıh başta olmak üzere tüm İslami ilimlerin öğretileceği projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Temel atma merasimine medrese alimlerinin yanı sıra imamlar, iş dünyası temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İttihadul Ulema üyesi Molla Abdurrahim Timurtaş, medreselerin önemi ve günümüzde İslami eğitime duyulan ihtiyaç hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Haksiyat Van Şube Başkanı Mehmet Tasansa, ilim yuvalarına verilen desteklerin sadakayı cariye olduğuna dikkati çekti. MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras da zeki çocukların medreselere yönlendirilmesi çağrısında bulundu. Konuşmaların ardından kurban kesilerek İmam Hatip Şeref Ayna'nın yaptığı dua eşliğinde medresenin temeline ilk harç döküldü. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da şiddetli yağış etkili oldu. Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yağışla birlikte heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle Hacı Ömer Alpagot mahallesindeki dağ yamacına inşa edilen ev çöktü. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılan biri çocuk 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı Nisan ayı ve Ocak'la Nisan arası 4 aylık piyasa denetim bilançosu belli oldu. Yaklaşık 170 bin firma ve 21,1 milyon ürün denetlendi. Toplamda 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasadaki istikrarı korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te bayram alışverişi hareketlendi. Özellikle lokum, kuru yemiş, şeker ve baharat ürünlerinde yoğunluk yaşanırken esnaf siparişlere yetişmekte zorlandığını, vatandaşlarsa kaliteli ve güvenilir ürünleri tercih ettiklerini kaydetti. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar daha çok lokum ve şekerleri tercih ettiler. Batman'daki şekerleme esnafında da hareketlilik başladı. Batman esnafı, bayram alışverişlerinin özellikle son günlerde yoğunlaştığını belirterek, erken alışveriş yapmanın daha avantajlı olduğunu kaydetti. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşanırken uzmanlardan önemli uyarılar yapılıyor. Batman Merkez Bıçakçı Köyü Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Doktor Şebnem Ceren Ertek, özellikle kırsal alanlarda vakaların daha sık görüldüğünü belirterek korunma yöntemleri ve hastalığın belirtileri hakkında açıklamalarda bulundu. Ertek, özellikle bahar ve yaz aylarında tarım arazileri, bağ, bahçe, ormanlık alanlar, piknik yerleri ve ahır gibi bölgelerde kene temasının daha fazla görüldüğünü belirtti. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uzmanlardan kurbanlıklara dair değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke ekonomisinin bu süreçte fayda gördüğünü söyledi.
Bayraktar 3,3 milyon kurbanlığın kesilmesinin beklendiğini

0: ne belirtti. Bayraktar, Et ve Süt Kurumu'nun besicilerin elinde kalan hayvanları almasının önemine de dikkat çekti. Medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği belirtildi.
1: Haberleri dinlediniz.
2: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
3: Ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen Yunus'un, en gür sada İslam'ın sedası olacaktır diyen Said-i Nursi'nin, mücadelem yalnızca din ve Allah içindir diyen Şeyh Said'in, Hasan el-Benna'nın, Şeyh Ahmet Yasin'in, Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un ve Hüseyinlerin sesiyle sizlere sesleniyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizin sesiniz olmaya, hakkı hakikati Allah'ın izniyle haykırmaya devam ediyoruz.
2: Kervan FM 93.7.

radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Nolu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
6: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
7: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 Nolu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
8: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 Nolu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
9: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
10: Beyda Pen, Güneydoğu'ya açılan pen, Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, Hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
11: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: İletişim 0535 737 59 çift 0.
13: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
14: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
15: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
16: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
17: Dese Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
18: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 22 Mayıs. Günün ayeti. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz. Ve siz bize döndürüleceksiniz. Enbiya Suresi 35. Günün hadisi. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır, eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Kaynak: Buhari, Müslim. Günün sözü. Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu an hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu yedi yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdi. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, yardımlaşma ve dayanışmanın önemi. Sosyal ve iktisadi yönden hangi seviyede olurlarsa olsunlar, sağlam ve dayanışma içinde bir toplum kurabilmek için insanların karşılıklı yardımlaşma ve ilişki içerisinde olmaları gerekir. Aksi halde ekonomik refahlarına rağmen toplumlar mutmain olamayacaklar. İhtiras, haset ve bunların sonucu olarak fesat ve anarşiden kendilerini kurtaramayacaklardır. Bu yüzden Kur'an'da iyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın, Nisa suresi 2. ayetinde buyurulmuştur. İyilik ve takva üzere yardımlaşmak çok yönlüdür. Alim ilmiyle, zengin malıyla, güçlü gücüyle yardım edecek ve insanlar tek bir el gibi olacaklar. Peygamberimizin hadisi de bunu ifade eder. İnananlar karşılıklı merhamet, sevgi ve birbirlerine bağlılıklarında tek bir vücut gibidirler. Onun bir uzvu rahatsızlanınca diğer uzuvlar da ateşli ve uykusuz bir halde onun imdadına koşarlar. Peygamberimiz yine şöyle buyurmuştur. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Dediler ki, mazlumu anladık ama zalime nasıl yardım edelim? Efendimiz şöyle cevap verdi. Elinden tutup zulmüne engel olacaksınız. Günün duası. Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı artır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
17: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sundu. DESA Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve saracıya yan sanayi. DESA Dokuma Tekstil adres, Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No. 108. Telefon 0546 725 5862.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutunk, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresimiz Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.

0: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
1: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat güvencesiyle yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
2: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

toprağına cemre düşer. Yüreğin gül kokulu sevdası seni bulur. Gül bir mahcubiyet, bir edep, bir haya olur. Baş eğil, bülbüle revan yol, dikenli olur. Kan kırmızısı bir buzdağ, sana hayran olur. Mana, şehadet, berzah, rüya, hayal bir alem. Alemlerin hepsi sana müştak, sana meyal. Gönüller vuruk, gözler yaşlı, eller bir mecal. Adın bir iksir, zikrin bir derman. Mekanlar birer serap, menzil uzar da uzar. Yakınlaşır mesafe, hasretinle gam kaçar. İnciler sere serpe, selahatın neşe saçar. Tarik, mezhep, meşrepler önünde halka olur. Reel iklimler, benlik, tevhide teslim olur. Hak yücelir, batıl iptal, sıdk kiz bir savurur. Tilmiz-i Kur'an, gül Ahmet'e bülbül olur. Kur'an düstur, Kabe kıble, namaz miracı. Yıldızlar müşevveş, kamer mehtap, gün güneşçe. Zirveler dumanlı, su çağlar, akış mümince. Tohum çiçeğe, çiçek dala, meyve vaktince. Dil zikre, zikir gönle, gönül Resul'e yol olur. Yer küre, cezbeye tutulmuş bir meczup misal. Abd bir damla, ol arzu aşk deryasına visal. Göm gök karanlıklar beyhude, butlan ve zeval. Nur bir mecra, aşık toprağına cemre ol. Aşık toprağına

29 Temmuz Sur'da güzel günler umuduyla yeni açmış bir güle füze düştü. Ağustos ateş, bir nehir soluyor minicik ellerin.

Yollarında içtin ateşini Beyrut'un, yeryüzü perişan, milyarlarca dilsiz şeytan, bin kez tanıdık Siyonistleri, bebekleri katleden vahşi.

Öfkemiz direniş, doğura doğura büyüyor bildik bir fırtına. Tavında iman, tavında yumruk, söz bitti, fecir rengiyle boyandı.

Gölün solduğunu duydu herkes, gördü. Ey vicdan, ey halk, gün adanış günü, direniş günü, gün adanış günü, direniş günü.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Liv Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
7: Kervan Yapı olarak

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
3: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
4: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
5: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
4: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi 9 ve 10. Ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan bir kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak.
1: Cuma muhabbeti her cuma saat 10'da Radyonuz Çağrı Efendi.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün de günlerin en hayırlısı Cuma gününde Cuma Muhabbeti programıyla sizlerle birlikteyiz. Günlerin en hayırlısı Cuma gününde Çağrı FM stüdyolarından ortak yayındayız kıymetli dostlar. Diyarbakır'dan Çağrı FM, Batman'dan Aks FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Adana'dan Mustat FM ve Van'dan Serhat FM olarak ortak yayındayız kıymetli dostlar. Güzel bir program olması dileğiyle Cuma Muhabbeti başlıyor kıymetli dostlar. Bugünkü konumuzu söyleyelim inşallah, kardeşlerimiz mesaj yazacaklar. Ve inşallah konuyla ilgili mesaj yazan kardeşlerimiz arasından, dinleyicilerimiz arasından program sonunda iki dinleyicimize sürpriz hediyelerimiz de olacak, bu hatırlatmayı da yapalım. Kıymetli dostlar, malumunuz üzere bayram yaklaşıyor ve bayramda belki de en sevindireceğimiz kişiler de yetimler olacak kıymetli dostlar. İnşallah Yetimler Vakfı'nı, çalışmalarını konuşacağız kıymetli dostlar. Birazdan değerli bir konuğumuz hattımızda olacak ve kendisiyle Yetimler Vakfı'nın çalışmalarını, yetimlerle ilgili çalışmalarını konuşacağız inşallah.

Mesajlarınızı 0552 334 93 70 numarasına yazabilirsiniz. Yetimlerle ilgili. Evet, konu başlığımız yetimler kıymetli dostlar. Mesajlarınızı 0552 334 93 70 numarasına yazabilirsiniz. Allah-u Teala Nisa suresinin 10. ayet mealinde şöyle buyurmaktadır. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak buluğ çağına erinceye kadar koruma ve geliştirme niyetiyle ona en güzel şekilde yaklaşabilirsiniz. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü herkes verdiği sözden mutlaka sorguya çekilecektir. Hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır. Yine hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakiri doyur, yetimin başını okşa.

Kıymetli dostlar, radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için hatırlatalım. Cuma Muhabbeti programındayız. 8 kardeş radyoyla birlikteliğimiz başladı kıymetli dostlar. Ve konumuz yetimler kıymetli dostlar. Yetimleri konuşacağız inşallah. Şu bayram yaklaşıyor. Yetimleri nasıl sevindireceğiz? İnşallah Yetimler Vakfı yetkililerinden Cemil Ünsal hocamız birazdan hattımızda olacaklar ve kendisiyle inşallah yetimleri konuşacağız kıymetli dostlar. Sizler de yetimler başlığıyla inşallah yorumlarınızı bekliyoruz. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Kıymetli dostlar, güzel bir eser dinleyelim. Sonrasında inşallah tekrardan birlikteyiz.

0: Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.
1: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
2: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Cuma Muhabbeti programında bugünkü konuğumuz Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Ünsal hocamız. Şu anda hattımızdalar. Değerli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Bütün dinleyenlere hayırlı cumalar, bereketli, bol kazançlar diyorum inşallah.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam, telefonu biraz daha yakın tutarsanız inşallah, hoparlörden değil de böyle normal telefon gibi konuşursanız inşallah sizleri daha iyi duyacağız hocam.
1: Teşekkürler. Aynen o şekilde.
0: Değerli dinleyenler, 8 kardeş radyoyla 8 ilden ortak yayındayız ve dedik ki yetimleri konuşacağız. Sizlerin de mesajlarınızı bekliyoruz. İnşallah yayın akışımız içerisinde yetimlerle ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz. İnşallah konuğumuzu uğurladıktan sonra yorumlarınıza da yer vereceğiz. Bakalım kardeşlerimiz neler yazacaklar. Değerli hocam, tekrardan hoş geldiniz. Hemen konuya geçelim isterseniz. Buyurun, Yetimler Vakfı ile ilgili inşallah özellikle bayram hazırlıkları nasıl? Az önce de programın hemen girişinde onlarca ayet var, onlarca hadis var. Sadece bir iki tanesine değindik. Zira belki de insanın hani derler ya, sevaphanesinde yazılacak en büyük hayırlardan birisi de yetimleri sevindirmek, yetimlerin malına sahip çıkmak, onları bayramlarda ve özel günlerde belki de sevindirmek de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadisleri bu yönde değerli hocam. Buradan başlayalım hocam. İslam'da yetimleri nereye koymak lazım değerli hocam?
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan size hayırlı yayınlar diliyorum inşallah. Herkese Allah'ın selamına selamlıyorum. Yani bize göre yetimleri tabi gönüllere koymak lazım, baş tacı etmek lazım.
0: Evet.
1: Çünkü onlar yetimler aslında ümmete emanettir, biliyorsunuz. Yani şer'i olarak aslında yetimlere hani zekat düşmüyor.
0: Evet.
1: Fakat bunun hikmeti şudur, bunun hikmeti yani aslında Müslümanlar, İslam devleti yetimlere bakmakla yükümlüdürler. Yani bu bir sorumluluktur, bir farizadır. Dolayısıyla Allah-u Teala bu şekilde bir ehemmiyet vermiş. Ayet-i kerimelerde de وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ. Yani siz işte yetimlerin malına ancak iyilikle yaklaşın. Yani onun dışında ondan uzak durun. Bu onlara verdiğiniz sözleri de yerine getirin bir şekilde. Peygamber Efendimiz de biliyorsunuz yetimlere çok büyük bir önem vermiştir. Onları baş tacı etmiştir. Yetimleri kendi evine alarak onları okşanmış, yıkanmış, saçlarını taramış ve aile efradına da yetimlere karşı merhameti olmasını daima emretmiştir, tavsiye etmiştir. Aynı şekilde İslam ümmetine de bunu tavsiye etmiştir. Dolayısıyla yetimlerin İslamiyet'te Müslümanların yanında çok büyük bir kıymet ve değeri vardır. Müslüman olarak bu değeri vermemiz lazım. Biz Yetimler Vakfı olarak da bu konuda üzerinde düşen görevi sorumlu yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki sizin gibi değerli, kıymetli gönüldaşlarımızla, hayırseverlerimizle birlikte bunu yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Peki değerli hocam, şimdi gerçekten bu anlamda biz kardeş radyolar olarak Yetimler Vakfı'nı yakından takip ediyoruz. Ve gerçekten de hani takdire şayan çalışmaları var. Bunu da duyurmak adına sizlere de söz hakkı verelim değerli hocam. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Şu bayramda önümüzde bir kurban bayramı var. Ve belki de en sevindirebileceğimiz, gerek ziyaretlerle, gerek bayramlıkla, gerek kurban etiyle, gerek hani harçlıkla yetimleri nasıl sevindiriyoruz? Yetimler Vakfı olarak ne gibi çalışmalarınız var? İsterseniz böyle sıralayarak başlayalım. Yurt içi ve yurt dışından örneklerle de sıralayabiliriz. Evet. Buyurun değerli hocam.
1: Allah razı olsun. Yani asıl amacımıza zaten değindiniz.
0: Evet.
1: Yani bizler Yetimler Vakfı olarak sizin gibi gönül vermiş değerli kardeşlerimizle yılın 12 ayı boyunca yetimlerin yanındayız. Onlara hamilelik etmeye çalışıyoruz. Sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bizim tabii yardımlarımız, dokunuşlarımız farklıdır. Yani neredeyse yılın 12 ayında farklı çalışmalarımız var. Bunlar sadece tabii bayram günlerinde değil. Dediğim gibi yılın 12 ayında da yapmaya çalışıyoruz. Biz tabii yani yetime vakfında gönüllü çalışan kardeşler olarak aslında bir köprü görevini yapıyoruz. Hayırseverlerimizin bize bağışlanmış olduğu hayırlarla onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu noktada bir köprü vazifesini görmekteyiz. Dediğim gibi farklı zamanlarda farklı projelerle yetimlere yani yardım etmeye çalışıyoruz. Nedir bu hani projelerimiz derseniz, bunlardan hani birincisi okulların açılmasıyla eğitim desteği veriyoruz hayırseverlerimizin desteklerle. Kış geldiğinde bir bot, bir mont projesiyle kışlık ihtiyaçlarını, giyimlerini karşılamaya çalışıyoruz. Yani 3 aylara girdiğimizde özellikle aynı yardımlar, bunlar işte gıda olsun, giyimler olsun yapmaya çalışıyoruz. Yine işte hayırseverlerimizin bağışlarıyla, destekleriyle ayda bir, iki ayda bir, en fazla üç ayda bir, 2 kilogram olmak üzere yetim ailelerimize et yardımda, kırmızı et yardımda bulunuyoruz. Tabii bunun dışında bazen beyaz et gelir, işte kahvaltılıklar gelir, farklı yardımlar gelir. Biz bunları anında bu yetim ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine işte özellikle bayramlarda bayramlık hediyeler nedir bunlar? Özel giyimdir. Hani malum yetimlerin, çocukların bayramlarda en çok sevineceği şey aslında giyimdir. Evet. Ya da harçlıktır. Tabii harçlık da hani hayırseverlerimizin destekleri olduğunda harçlıkları da ulaştırıyoruz. Ama özellikle yani yetimlerin sevinçlerine, gülümsemelerine, dualarını almaya, ortak olmak için hayırseverlerimize aslında bir teklifi götürüyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Ve bu vesileyle her bayramda özellikle onları giyindirmeye, sevindirmeye çalışıyoruz ki Allah'a hamdolsun ki bugüne kadar hep bunu yaptık. Başardık yani çok şükür. Evet. Tabii sizin vesilenizle yani biz tabii duyuruyoruz. Zaten önümüzde bayram var. Kurban Bayramı var. Şu anda zaten çalışmalarımız sürüyor. Giyimle alakalı çalışmalarımız da var. Evet. İnşallah hayırseverlerimiz desteklerini etkileyemezler. Biz de bu vesileyle onlara ulaşır. Giyim faaliyetlerimizi de inşallah gerçekleştiririz. Bu vesileyle onları sevindiririz, dualarını alırız, gülümsemelerine ortak oluruz.

0: kırmızı et, kurban eti ulaştırmaktır. Bunu hani birkaç yıldır elhamdülillah yapıyoruz ve her bayramda da bu kardeşlerimize, yetim kardeşlerimizin evlerine kırmızı et götürüyoruz. Bu vesile onların dualarını alıyoruz. Yetimler Vakfı olarak da yurt içinde olsun, yurt dışında olsun inşallah bu yıl yani 2026 yılında 12 ülkede bizim kurban faaliyetlerimiz olacak, çalışmalarımız olacak. Şu anda bazı temsilci kardeşlerimiz zaten gittiler. Orada çalışmalarını yapıyorlar. Kurban alanlarımızı yapmışız. İnşallah programlarımızı yapmışız. Şu anda bugün de giden kardeşlerimiz var yurt dışında. Yarın da gidenler vardır ve bayrama kadar inşallah gidecekler. Bizim işte hedefimiz 12 ülkede bu yılda kurban kesimlerini gerçekleştirmek ve orada bulunan yetimlere, öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmaktır ve inşallah çalışmalarımız devam etmektedir.
1: Evet. Peki değerli hocam, şimdi az önce parantez içerisinde yakaladım. Hani evet. Siz dediniz ki yıl 12 ay değil mi hocam?
0: Evet.
1: Çünkü yani aynen. Bu musluğun sürekli açık olması lazım ve yetimler tabii de ki. Bugün yani özellikle dinimizde belki de en önemli yere sahip insanlardır. Ta ki olgunluk yaşına erişinceye kadar bunlara bakmamız lazım. Yani dediğiniz gibi aslında devlet bununla yükümlüdür ama belki de şu anda tam anlamıyla İslami şeyi yerine getirmediği için de bizim üzerimize düşüyor bu anlamda. Aynen, siz vakıf olarak peki hocam acaba yeteri kadar destek görebiliyor musunuz bu anlamda? Bağış yapan kardeşlerimize, ağabeylerimize, bacılarımıza ne gibi bir duyurunuz olur hocam?
0: Allah razı olsun. Yine önemli bir noktaya tabii temas ettiniz. Şimdi bu tür yardım kuruluşları tamamen yani özel çalışmalardır.
1: Evet.
0: Hani işte devletten bir yardım alıp da çalışan kurumlar değildir.
1: Evet.
0: Tamamen hayırseverlerimizin destekleriyle, katkılarıyla, gönüllü çalışanlarıyla yürüyen bir çalışmadır. Hani başta dediğim gibi biz de sadece köprü vazifesini yapıyoruz. Onun dışında bu çalışmalarımız hayırseverlerin destekleriyle yürümektedir. Tabii ki toplumda hani yetimlik bir gerçek olduğu için sosyal olarak insanlar yetimlere karşı merhamet yönüyle daha iyi bir çalışma oluyor. Dolayısıyla hani bir merhamet, bir şefkat, bir işte yardımseverlik, danışma bu konuda görüyoruz elhamdülillah. Ama bunlar yeterli midir? Tabii ki yetersizdir. Aslında bizlere hani başvuran daha fazla yetim, öksüz ve ihtiyaç sahipleri bulunmaktadır. Bizler de kendi imkanlarımıza göre bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğiniz gibi hayırseverlerimizin katkıları ne kadar fazla olursa bizler de daha fazla yetim ve öksüz ihtiyaç sahibine ulaşmış olacağız. İnşallah ulaşacağız. Bizler tabii hiçbir zaman durmadık. Yani maddi ihtiyaçları bir sorun yapmadık. Gerektiğinde maddi ihtiyaçları yerine getirmek için, karşılamak için çalışmalarımız oluyor. Yani ihtiyacımız olduğunda hayırseverlerimize gidiyoruz, anlatıyoruz ve bu konuda destek görüyoruz elhamdülillah. Ama hani dediğiniz gibi daha fazla ihtiyaç vardır, daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Bu oranda da inşallah bizler de daha fazla yetim öksüze ve ihtiyaçlarına ulaşacağız. Hayırseverlerimize, gönüllerimize, şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında bizi dinleyen kardeşlerime, bacılarıma, yani şunu söylemek istiyorum, Kurban Bayramı'na giriyoruz. Belki bu yurt dışında olsun, yurt içinde olsun, yetim ve öksüz, ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyu belki evlerine kırmızı et girmiyor. Bu bir gerçektir. Özellikle yurt dışında daha fazla ihtiyaç vardır, bunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Yurt içinde de aynı şekilde. Dolayısıyla en azından bu Kurban Bayramı'nı vesile kılalım. Bu konuda bağışlarımızı yapalım, hayırlarımızı yapalım. Kendileri için bir sadaka olsun, bir bağış olsun, bir hayır olsun. Belki işte öyle insanlar, öyle kardeşlerimiz vardır ki hiç bugüne kadar bir kurban kesmemişler. Hani belki hani maddi diyelim ki yani maddi olarak bunu kesmeyebilen kardeşlerimiz, bacılarımız olabilir ama imkanı olduğu halde bu sünneti, bu vacibi yerine getirmeyen kardeşlerimiz de mutlaka vardır. Eğer sesimiz ulaşıyorsa ya da işte kendisine ulaşıp da başkana ulaştırabilenler ulaştırsınlar.

0: Yani bu kurbanı vesile kılarak bu sünneti ihya edelim. Yani bu hayra ortak olalım. Hiç evlerine yıl boyu et girmeyen kardeşlerimize kurban vesilesiyle bağışlarımızı yaparak onların evlerine de bir kırmızı et girsin. Onlar da gerçek manada bayram yapsınlar. Ve şu anda zaten çalışmalarımız yapılıyor. Kurban bağışlarını alıyoruz. Hızlı bir şekilde, fakat şu anda gördüğümüz kadarıyla yetersizdir. Bunu şu anda an itibariyle yetersiz buluyoruz. Kardeşlerimiz, bacılarımız kurban bağışlarını son güne bırakmasınlar. Şimdiden bağışlarını yapsınlar ki bizler de ona göre programımızı yapalım. Neticede bu bir programdır. Dedik yani 10-12 ülkede kesimlerini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla şimdiden bağışlarını yapsalar inşallah hayırlı olur. Yani sizin aracınızla özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Son güne bırakmasınlar. Bugüne kadar hiç kurban bağışı yapmayanlar bunu artık adet haline getirip bundan sonraki yıllarda da kurbanlarını kestirseler, bağışlarını yapsa inşallah hayırlı olur. Neticede ihtiyaç sahibi yetim öksüz kardeşlerimiz, çocuklarımız çoktur, ailelerimiz çoktur. Onların da ihtiyacı vardır. Bu vesile inşallah dualarını alırlar. Onlar için sadaka olur. Kaza bağlardan korunma olur. Hastalarının şifa bulmasına bu vesile olur inşallah.
1: İnşallah.
0: Zaten yani o yetimlerin dualarını aldığımızda inşallah tüm bu hacetlerimiz de Allah-u Teala inşallah yerine getirir.
1: İnşallah. Değerli hocam, kısa olarak son bir soru sormak istiyorum. Şimdi malumunuzdur, Gazze'de de şu anda büyük bir soykırım devam ediyor ve yetim denince akla gelen belki de ilk ülkelerden birisi de Filistin'dir. Çünkü her evde mutlaka ya bir yetim ya bir öksüz vardır. Ya annesi yoktur ya babası yoktur ya da ikisi de yoktur. Peki hocam, Filistin'le ilgili ya da Gazze ile ilgili nasıl bir çalışmanız var? Kısaca ona da değinelim ve inşallah nihayet erdirelim değerli hocam.
0: Allah buyurun. Razı olsun. Bizim hani eskiden beri yani bu Aksa tufanı, Aksa operasyonu daha önce de yani yıllardır Gazze'deki yetim kardeşlerimiz üzerinde çalışmalarımız var. Her ay düzenli bir şekilde oradaki yetim çocuklarımıza yani maddi katkıda...
1: Yanlış duymadın değil mi hocam? Parantez içinde her ay dediniz değil mi hocam?
0: Tabii. Yani evet, biz yıllardır yani bu Aksa operasyonundan önce de bizim çalışmalarımız vardı. Her ay düzenli bir şekilde oradaki yetim kardeşlerimize bağışlarımız oluyordu. Bunu bir kardeşlik görevi olarak zaten yapıyorduk. Bir sorumluluk olarak yapıyorduk. Zaten bundan önce de yani orada mağduriyet çoktu. Zulümler zaten yapılıyordu. Hiçbir zaman bitmedi. Şimdi özellikle Aksa tufanı operasyonundan sonra da zaten hani biliyorsun yetimlerin fazlası gittikçe fazlalaştı. Belki sayı şu anda bile bilinmiyor. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren kampanyalar başladık. Yani 10 milyonluk sonra 50 milyonluk yardımlar, daha sonra işte kardeşlerimizin hayırseverlerin destekleriyle yardımlarımızı hiçbir zaman durdurmadık. Halen de devam etmektedir ve inşallah buna devam edeceğiz. Hani hastane olsun, işte ambulans olsun, gıda olsun, sağlık alanda olsun, diğer işte temizlik ürünleri olsun, çadır olsun, yine işte çadır kentler ve buna benzer birçok alanda faaliyetlerimiz devam etti ve inşallah devam etmeye de devam edecek. Ve özellikle sponsorluk projemiz var. Son zamanda da yaklaşık 500 yetim çocuğa hani sponsor bulduk ve bu sponsorluk çalışmamız devam ediyor. Sponsorluk yani bir yetim bedeli de 1200 TL'dir. Hani bunu da duyuralım sizinle. Yani inşallah bunu hani devam ettireceğiz. Çünkü ihtiyaç çok, yetim çok ve daha fazla binlerce sponsor bulmamız gerekiyor. Bu vesileyle burada da duyurmuş olalım. İnşallah hayırseverlerimiz desteklerini esirgemezler. Gazze için bizim kurban faaliyetimiz de var zaten. İyi ki değindiniz. Allah razı olsun. Biz bu yıl Gazze için Mısır'da kesimlerimizi gerçekleştireceğiz. Şu anda kardeşlerimiz zaten hani hazırlıklarını yapıyorlar. Biz Mısır'da kestiğimiz kurbanları konserve yapacağız ve kısa bir zaman içerisinde inşallah bu konserveleri Gazze'ye ulaştırmak için çalışacağız. Geçen sene bu çalışmayı yaptık ve konserve yaptığımız etleri de ulaştırdık elhamdülillah. Onları getirip oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Malum Filistin'de, Gazze'de hani imkanlar kısıtlı,
1: evet,
0: hayvanlar
1: evet.
0: kısıtlı, Bundan dolayı hayvan işte fiyatları pahalı. Yani biraz zorunlu olarak şu anda Mısır'da kesmek zorunda kalıyoruz. Ve inşallah bu kurbanları orada kestirip konserve yapacağız. Ben kısa zamanda inşallah Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu konuda da hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz. Gerçekten orada ihtiyaç çok. Yani biliyorsunuz hani birçok ihtiyaç var. Bu zaten hani basında bunlar vardır. Belki sıralamaya gerek yoktur. Ama gerçekten ihtiyaç çok. Ama en azından bu kurban bayramını bir vesile kılalım. Bir kurban bağışında bulunalım. Ve oradaki kardeşlerimizi sevindirelim. Onların dualarını alalım.
1: Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun inşallah.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bize işte bu fırsatı verdiniz. Allah razı olsun. Amin. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Kardeşlerimiz, hayırseverlerimiz duyarlı olsunlar. Sesimiz inşallah ulaşıyordur. İnşallah. Bağışlarını, kurban bağışlarını bekletmesinler, ertelemesinler. Allah şimdiden kabul etsin. Size de hayırlı yayınlar diliyorum. Değerli kardeşim Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenler, Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Ünsal hocamız hattımızdaydılar ve yetimlerle ilgili, Yetimler Vakfı ile ilgili çalışmalarını aktardılar. Ve az önce de duyduğunuz gibi kıymetli dostlar, genelde toplumumuzda şöyle bir şey var, son güne ertelemek işte, son zamana bırakmak. Ama bu şekilde de doğru olmuyor kıymetli dostlar. Kurbanlarımızı en yakın zamanda güvendiğimiz vakıflara, Umut Kervanı olsun, Yetimler Vakfı olsun, bu anlamda gerçekten güzel çalışmalar var. Teslim edelim. Gönül rahatlığıyla inşallah yerine zaten ulaşıyor inşallah. Bu anlamda duyarlı olalım. Değerli dostlar, yetimler başlığıyla yorumlarınızı aldık. Bakalım kardeşlerimiz neler yazmışlar. Son dakika kadar da inşallah yorumlarınızı almaya devam edeceğiz inşallah. Ve yorum yazan tüm kardeşlerimizi kuraya dahil ediyoruz inşallah. Program sonunda iki kardeşimize kurayla hediye vereceğiz.

Evet, 8 Kardeş Radyo'nun katılımıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Cuma Muhabbeti programında kıymetli dostlar. Yetimleri konuştuk ve kardeşlerimizden gelen yorumlar var. Cuma Muhabbeti programındayız kıymetli dostlar. Birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz yorumlarınızı okuyalım ve sonrasında inşallah Kur'an'ımıza geçeceğiz. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar abi. Resulüm, sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, sevap kazanmak için harcayacağınız şeyleri öncelikle ananıza, babanıza, akrabanıza, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verin. İyilik olarak ne yaparsanız Allah onu mutlaka bilir. Ayetini bizlerle paylaşmışlar. Nur Ergin kardeşimiz yazmışlar. Yalnızca Allah'a kulluk edin ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizde olan yakın komşulara ve uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçiye ve işçilere iyilik yapın, iyi davranın diye yazmışlar Nur Ergin kardeşimiz. Fatma kardeşimiz yazmışlar. Doğrusu yetimlerin mallarını haksızca yiyip bitirenler karınlarına sadece ateşle doldurmuş olurlar. Onlar öteki dünyada da çılgın bir ateşe gireceklerdir. Evet, Fatma kardeşimiz yazmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar, selam ve dua ile hayırlı yayınlar diliyorum demişler kardeşimiz. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe, cehenneme gireceklerdir. Semra Çelik kardeşimiz yazmışlar. Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. Herkese güzel sözler söyleyeceksiniz. Namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. Bakara suresinden ayet paylaşmışlar kardeşimiz. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf kardeşimiz yazmışlar. Yetimler ümmete Allah tarafından hediyedir. Ve bu hediye olan yetimleri gözümüz gibi bakmamız lazım. Hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan yetimin başını okşa ve onu sevindir. Allah'a emanet olunuz demişler kardeşimiz. Sema Sencar kardeşimiz yazmışlar. Bir yetimi sevindirmek, ona maddi destek sağlamak, eğitim masraflarını üstlenmek, bayramlık kıyafetler almak ya da sadece şefkat gösterip başını okşayarak kendisini değerli hissettirmekle mümkündür. Sevgi dolu bir yaklaşım manevi olarak çocuklara büyük bir umut kaynağı olur. Ayşe Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak büyük çağına erinceye kadar koruma ve geliştirmeye niyetiyle ona en güzel şekilde yaklaşabilirsiniz. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü herkes verdiği sözden mutlaka sorguya çekilecektir. Evet. Değerli dostlar, Cuma Muhabbeti programındasınız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada yorum yazan kardeşlerimizi kuraya dahil ediyoruz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra yorumlarınızı okumaya devam ediyoruz. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır. Ayşe kardeşimiz yazmışlar, yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla, helali haramla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Nisa suresinden paylaşmışlar kardeşimiz. Hıdır Çelik kardeşimiz yazmışlar. Şu halde yetimler bize Allah'ın emanetidir. Onları koruyup gözetmek peygamberimizin görevi olduğu gibi
Bizim de görevimiz olmalıdır. Allah'ın bize verdiği nimetleri, ilahi lütufları isteyenlere kırıp incitmeden vermeliyiz. Selamun aleyküm ve rahmetullah demişler Rukiye Gezer kardeşimiz. Hayırlı cumalar diliyorum. Yüce Rabbim bizleri her daim yetimlerin hakkını gözeten kullarından eylesin. Allah'a emanet olun demişler kardeşimiz. Emine Öner kardeşimiz yazmışlar. Az önceki ayeti zaten okuduk. Bakara Suresi 220. ayet mealini bize paylaşmışlar. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Midyat'tan bir mücahide kardeşimiz, hayırlı cumalar demişler. Kendisi de az önce okuduğumuz ayeti paylaşmışlar. Allah razı olsun.

Abdülhalim Çelik kardeşimiz yazmışlar. Ebu Cehil bir yetimin vahsisiydi. Bir gün o yetim üstü başı çıplak bir vaziyette Ebu Cehil'e geldi. Aslında kendisine ait olan miras malından istedi. Ebu Cehil ise o yetimi sertçe itekledi ve yanından kovdu. Ebu Süfyan bir kurban kesmişti. Yetim birisi kendisinden bir parça et istedi ama o yetime et vereceğine asasıyla o yetime vurdu. İşte bu ayet-i kerime bunlar üzerine nazil oldu. Hayır, hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Fecir suresi 20. ayet mealini bizlerle paylaşmışlar Abdülhalim Çelik kardeşimiz. Kıymetli dostlar, son bir dakikaya girdik. İnşallah Kur'an'ımıza geçeceğiz. Fadile yoldaş kardeşimiz de paylaşım yapmışlar Diyarbakır'dan. Özür diliyorum. Ahsen Sena yoldaş kardeşimiz paylaşım yapmışlar. Kim sırf Allah rızası için bir yetim başını okşarsa elinin değdiği her saç teliği kadar sevap vardır diye yazmışlar kardeşimiz. Kıymetli dostlar, son olarak gelen kardeşlerimizi de Kur'an'ımıza ekleyelim ve inşallah Kur'an'ımıza geçelim.

Evet değerli dostlar, 1 ile 61 arası sayı alacağız inşallah ve kuramızı belirleyeceğiz. Evet, Adana'dan İzzettin kardeşimiz bizleri dinliyorsa lütfen 1 ile 61 arası sayı alalım. Buyurun İzzettin kardeşim. Evet, 33 rakamını gönderdiler. İzzettin kardeşim bir sayı daha alalım, buyurun. Evet, 27 rakamı da geldi. Adanalı İzzettin kardeşimiz. 33 ve 27 birazdan açıklıyoruz.

0: Evet değerli dostlar, 33 rakamında Nur Çimen kardeşimiz var, tebrik ediyoruz. Ve 27 rakamından da Diyarbakır'dan Amine kardeşimiz var, onu da tebrik ediyoruz. Programdan sonra bizlere lütfen ulaşsınlar. Evet, Nur Çimen kardeşimiz ve Diyarbakır'dan Amine kardeşimiz bugünün kazananları. Allah-u Teala hepinizden razı olsun, sabırla dinlediğiniz için Rabbim hepinizden razı olsun. Bugün güzel bir konu da konuştuk kıymetli dostlar. Tüm mesajlarınızı okuyamadık belki ama tüm mesaj yazan kardeşlerimizi kuramıza dahil ettik kıymetli dostlar. 61 tane mesaj geldi. Hepinize teşekkür ediyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Kıymetli dostlar, gelecek hafta yani bayram dolayısıyla programımız yok ama bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin, hastalarımıza şifa versin, borçlu olanları borçlarını helal dairesine ödemeyi nasip eylesin. Güzel bir bayram diliyoruz ve özgür bir Filistin'i inşallah görmek istiyoruz kıymetli dostlar. Dualarınızla ve çabalarımızla inşallah, boykotumuzla, mallarımızla, canlarımızla Filistin'in kurtuluşu için ve İslam ümmetinin kurtuluşu için mutlaka mücadeleye devam etmek gerekir kıymetli dostlar. Malumunuz görüyorsunuz görüntülerde. Yani gayrimüslim insanlar bile gidip gözlerini kırpmadan o siyonistlerin içine girebiliyorlar. Göz altlarını gördünüz zaten. Hakikaten de İslam ümmeti şu anda ayağa kalkması lazım. Onun için elimizden ne geliyorsa mutlaka yapmalıyız kıymetli dostlar. Allah-u Teala bu bayramı da buna vesile kılsın inşallah. İslam ümmetinin uyanışına vesile kılsın diyelim. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli dostlar, gelecek hafta değil bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hepinizi şanı yüce olan Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7

0: Kervan FM reklamlar. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 çift 0.
2: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinleyin.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.
2: Bir şiir daha başlıyor. Ama bu asırlık bir şiirdir. 14 asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İzhir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyden azlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. Dinleyenler sahabe topluluğu. Sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyor. Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi? İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber, olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz. Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı. Bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor. Uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm. Ama ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut, hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever, seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar, iyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim, yüksek sesle ağlarım. Seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur, gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim. Sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi. Hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana. Ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakma. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amellerin. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. o da okurdu. Ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesiydi.

Bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler olan 42. saymalıyım. 40 hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma, saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde birden alıverirler kara haberini, okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde, 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda, başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kayması ile görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken, diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Yazlar bilirim memleketime özgü, yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları, birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan, üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan, diğeri kan ter içinde yayla yollarında, mavzerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mahpushane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp, apansız silahına davranan, nice delikanlıların figüranlık yaptığı, yazlar bilirim memleketime özgü. Yüzler bilirim ülkeme dair, karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda melul ve tenha, kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları. Bir sıcak somun için, yalın kat bir don için, dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkeme ait, yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi mümbit, dağ gibi otururlar evlerinde, limanlar gemileri nasıl beklerse, öyle beklerler erkeklerini, yaslandın mı çınar gibidir onlar, sardın mı umut gibi. İsyan şiirleri bilirim sonra, kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden, harfler harp düzeni almıştır mısralarda, kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır, kimi bir soygun sofrasında ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha, kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet,
eller bilirim haşin hoyrat mert.

alımlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, sonra sen gelmelisin dilimin ucuna, adın gelmeli. Adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sevgilim.

0: En yüksek dağın hangi dağ olduğunu biliyorsun. Denizlerin en derin yerini, göllerin en genişini, ırmakların en uzununu biliyorsun. Arkadaş, tamam anladık. Sen her şeyi biliyorsun. Peki, haddini biliyor musun?
1: Belki size sizden daha yakın bir yerde hakla çarpan kalbinizin her atışındayız. Çünkü Kervan FM yüreğinizin sedası.

Zindan nedir? Dünyaya bakış açısına göre anlam kazanan, dolayısıyla insan üzerinde değişik etki bırakan bir mekandır. Kimine göre ibadethane, tefekkürhane, davayı hayata geçirmek için girişilen bir süreç, bir berzah, bir mecradır. Dava için dökülmesi arzulanan kanın en önemli temizlenme yeridir. Çünkü davaya hediye edilecek olan kan tertemiz olmalıdır.

Ey sırlarla dolu sonsuz hikmet sahibi! Ey sonsuz barış sahibi! Ey bütün ölçülerin sahibi! Ey dengede tutan kainatı! Ey takdir sahibi! Ey kaderin sahibi! Ey önünde tek baş eğdiğim yüce Allah'ım! Ey muahir! Ey mukaddim! Ey kerem sahibi Allah'ım! Allah'ım, sen muahhirsin. İstediğini tehir eden sensin. İstediğini mahrum bırakan sensin. Sen mukaddimsin. İstediğini öne çıkaran, istediğine şeref verip yücelten yalnız sensin. Her şeyi yerli yerine koyansın. Her şeyi bir ölçüde yaratansın. Senin ilmin, senin iraden, senin takdirinle olur her şey. Dostlarını yücelten sensin. Geride bıraktığını öne çıkarmaz, öne çıkardığını geri bırakmazsın sen. Rabbim, mukaddim adının hürmetine, dininde öne çıkanlardan eyle bizi. Bizi ibadetlerimizle yücelt. Sen ki bizi eşrefi mahlukat olarak yarattın. Sen ki bize şeref verdin. Sen ki bize iman verdin. İman ettikten sonra topuklarının üzerinde geri dönenlerden eyleme bizi. Bizi esveli safiliğine düşürme ya Rab. En aşağı mertebeye indirdiğin Ebu Leheb'lerin dünyasından uzak tut bizi. Dünyamızı aydınlat mukaddim adınla. Mukaddim adınla yolumuzu aydınlat. Taşıdığımız en şerefli at Müslüman olsun. Ve adının hakkınca Müslüman olanlardan eyle bizi. Sen ki mutlak irade sahibisin Rabbim. Dilediğini yapmaya muktedir olan yalnız sensin. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan sensin. Her şeyi bir nizama göre yaratan sensin Rabbim. Senin razı olacağın bir nizam ver hayatımıza. Sen ki tebessümü bile ibadet kabul edensin dergahında. Rızan için Rabbim. Tebessümümüzü artır bizim. Bizim ibadetlerimizi artır mukaddim adınla. Aziz kıldığın, öne çıkardığın dostlarına hürmet edenlerden eyle bizi. Mukaddim adının hürmetine ya Rab. Zelil kıldığın kullarından uzak tut bizi. Bizi tevbe edenlerden eyle. Kalbini sana verenlerden eyle. Sana yaklaştır mukaddim adınla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle şahitlik ederim sana Rabbim. Öne alan ve arkaya bırakan sensin. Hakkımda hükmün geçerli. Hakkımda kazan adildir. Allah'ım, yaptığım ve yapacağım, gizli ve aşikar işlediğim, israf ettiğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Sen mukaddim ve muahhirsin. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların Rabbisin. Sen haksın. Vaadin de haktır. Sözün de hak ve sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem hak. Peygamberlerin de haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak ve kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana tevekkül ettim. Sana iman ettim. Ve tevbe edip sana döndüm.
senin düşmanını düşman edindim ve senin hükmüne başvurdum. Gizli ve aşikar yaptığım ve yapacağım amellerimi bağışla. Öne geçiren ve geri bırakan sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim ilahımsın. Rabbim, sen benim ilahımsın. Sana sımsıkı ve tam imanla bağlı bir kader nasip eyle bana. Kazan ve kaderine razı olanlardan eyle beni. Beni razı olanlardan, razı olduklarından eyle Rabbim. Kar taneleri gibi hafiflesin ruhum. Kar tanelerini ruhumun rüzgarı esip savurdukça senin mukaddim adına tekrar tekrar iman etsin. İmanım yenilensin her savruluşta. Sen mukaddimsin Rabbim. Ruhları güzelleştiren, kalpleri güzelleştiren, tutkulu bir imanla öne çıkaran sensin sevdiklerini. Bir gün ruhlar alemine karıştığımda benim de ruhumu öne çıkar mukaddim adında. Ruhumu geride bırakma Rabbim. Ruhum sevinsin, meleklerin sevinsin. Sen sevin Rabbim, ruhum sana kavuştuğunda. Mukaddim adının hürmetine Rabbim. Son nefesimde de meleklerin gülerek takdim etsin beni sana. Amin.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: Müminlere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Birpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 24 98 0532 426 94 92
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde Numara 71A Şehit Kamil.
5: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal çaprazında. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii arkası Göktuğ sitesi 6 Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
7: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde Numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
7: Altay motosikletlere yetkili bayisi olan Güven Motor, iletişim 0535 680 1062.
9: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62, Şahinbey, Gaziantep.
10: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
11: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
12: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
14: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
15: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
16: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür, sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de. Hayırlı cumalar kıymetli Kervan FM dinleyicileri, bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz, Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı. Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sağlık, sevk ve kesim süreçlerine yönelik denetimlerin arttırıldığını açıkladı. Kurban Hizmet Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehir genelinde 46 kurban kesim yeri ile 15 kurban satış yerinin belirlendiği bildirildi. Bir diğer haber, Güptü'de inovasyon buluşması. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Güptü, bölgenin vizyoner gençlerini, teknoloji dünyası ve sanayi devlerini bir araya getiren muazzam bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İnovasyon ve geleceğin teknolojilerinin konuşulduğu Dijital Ufuklar 2026 buluşmasında gençler, girişimciler fikirlerini gerçeğe dönüştürme yolunda dev bir adım attı. Sadece bir proje yarışması olmanın ötesine geçen etkinlik, genç girişimciler için profesyonel iş hayatına açılan güçlü bir kapı oldu. Katılımcılar, iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle doğrudan iletişim kurarak geleceğe yönelik kariyer ve stratejik işbirliği fırsatlarını yakaladı. Günün sonunda titizlikle yürütülen değerlendirme sürecinin ardından dereceye giren projeler, düzenlenen görkemli ve heyecan dolu bir törenle büyük ödüllerine kavuştu. Bir diğer haber, Şehit Kamil'de silahlı çatışma, bir yaralı. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Belkıs mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay trafik parkı civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışmanın büyümesi sonucu meydana geldi. Tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine çevrede panik yaşandı. Bir diğer haber, kurban satış ve kesim yerleri açıklandı. Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban alım ve kesim işlemlerini güvenli ve hijyenik şekilde gerçekleştirebilmesi için il genelinde satış ve kesim noktaları belirlendi. Şehit Kamil Belediyesi, Selahattin Eyüp'ü Mahallesi Abdülkadir Konukoğlu Bulvarı ile Bir Nolu Cadde'nin kesiştiği nokta, Selahattin Eyüp'ü Mahallesi Abdülkadir Konukoğlu Bulvarı 63.015 Nolu Sokak Belediye Kurban Satış Yeri, Sanayi Mahallesi 66.721 Nolu Cadde ile Araban Yolu Caddesi'nin kesiştiği nokta, Sanayi Mahallesi 66.721 Nolu Cadde Lara Düğün Salonu karşısı Belediye Kurban Satış Yeri. Bu saydıklarımız Şehit Kamil'in kurban satış yerleriydi. Şimdi Şahinbey Belediyesi'ne bakalım. Dumlupınar Mahallesi Yeşil Vadi Bulvarı ile 100. Yıl Bulvarı kesişimi, Akkent Mahallesi 12 Nolu Cadde üzeri Hasan Şazeli Cami önü, Yeditepe Mahallesi 43 Nolu Cadde Deniz Sent Pazarı karşısı, Şahinbey Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Şahinbey Parkı yanı Opet Petrol Arkası, Nizip'te ise İstasyon Mahallesi Sanayi Caddesi Canlı Hayvan Pazarı. Kurban kesim yerlerine şöyle hızlıca bakalım. Şehit Kamil için Dermiçem Sent Pazar Yeri, Emek Sent Pazar Yeri, Gazikent 1. Sent Pazar Yeri, Güvenevler Sent Pazar Yeri, Merveşehir Sent Pazar Yeri, Özgürlük Sent Pazar Yeri, Seyrantepe Sent Pazarı, Çıksorut Sent Pazarı, Basra Sent Pazarı, İncilikaya Sent Pazarı, Beykent 1. Sent Pazarı, Fıstıklık Sent Pazarı, Gazikent 2. Nolu Sent Pazarı, Beykent 2. Nolu Sent Pazarı, Kuzeyşehir Sent Pazarı, Hacı Baba Sent Pazarı. 16 tane Şehit Kamil'de kurban kesim yeri var. Şimdi Şahinbey'e bakalım. 15 tane de burada var. Sayalım tek tek. Bahattin Kayalı İlkokulu, Dayı Ahmet Ağa İlkokulu, Doktor Sadık Ahmet İlkokulu, Beştepe Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, Kocatepe Ortaokulu, Şehit Fuat Oğuzcan İlkokulu, Büyükşehir Belediye Refüjü, Karataş Semt Pazarı, Deniz Semt Pazarı, Akkent Semt Pazarı, 23 Nisan Semt Pazarı, Kılıcoğlu Semt Pazarı, Güneş Semt Pazarı, Mavi Kent Semt Pazarı. Bir diğer haber, Gaziantep'te bahis reklamı yapan iki kişi tutuklandı. İl jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Şahinbey ilçesinde MK ve BC isimli şahısların sosyal medya hesapları üzerinden bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan MK ve BC tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bir diğer haber, Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme uyarısı, et ve tatlıda ölçü şart. Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi diyetisyenlerinden Eda Soyer, Kurban Bayramı'nda et, tatlı ve şeker tüketiminde ölçülü olunması gerektiğini belirterek vatandaşlara önemli beslenme tavsiyelerinde bulundu. Soyer, Kurban Bayramı süresince sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan et, tatlı ve şeker tüketiminde aşırı kaçınılmaması gerektiğini ifade eden Soyer, bilinçsiz tüketimin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Bir diğer haber, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden muhtar defnedildi. Gaziantep'in Araban ilçesi Şerifperi Mahallesi muhtar olan ve aynı zamanda tarımsal alandaki sulama sondajlarında elektrik işi yapan Tuncay Arslan 50 yaşında, ilçeye bağlı Kırsal Aşağı Karaviz Mahallesi'nde sondaj trafosunu onarmak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bir çocuk babası Tuncay Arslan, Araban ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, ücretsiz toplu taşıma müjdesi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak, bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmelerini sağlamak ve şehir içi toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getiriyor. Uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı turuncu otobüsler, tramvaylar ve Gazi Ray Arefe günü ile Kurban Bayramı'nı kapsayan 26-30 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar uygulama süresince Gaziantep kartlarını kullanarak toplu taşıma araçlarından ücretsiz şekilde faydalanabilecek. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Pazartesi aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere. Hayırlı cumalar.
17: Gaziantep haberleri sona erdi.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.
1: Kocaman bir aile.

0: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 00.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
7: نقول لأمريكا التي تقف اليوم خلف هذا العدو الصهيوني نقول لهم سننتصر بإذن الله نقول لهم لن يبقى هذا الكيان وكيف يبقى وقادة حماس يجودون بدمائهم كيف يبقى هذا الكيان وقائد حماس
8: الشيخ أحمد ياسين

bir hafta daha geçti. Çoğumuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere koşuyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti üzerine olsun. Salat ve selam Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama, ehli beytine ve takipçilerinin üzerine olsun. Sevgili canım babacığım, nasılsın, iyi misin? İyi olmanı Cenab-ı Zülcelal'den niyaz eder, hasret, özlem ve en içten duygularımla senin ve tüm Yusufi amcaların ellerinden öperim. Maalesef bir bayramı daha bizden ayrı zindanda geçiriyorsun. Bu bayramda görüşüne gelemeyeceğim için bir mektupla da olsa bayramlaşmak, dertleşmek istedim. Bu satırları karalarken gözlerim takvim yaprağına ilişti ve hesaplamaya başladım. 1, 2, 3 derken 33, 34. Evet evet, tam 34 bayramdır bizlerden uzak, demir parmaklıklar arkasındasın. Şimdi bu mektubu alınca şaşırmışsındır biliyorum. Yıllardır duygularıma gem vurduğum için sana hiç mektup yazmadım. Bundan sonra da yazar mıyım bilemem. Bu kez istedim ki içimi kemiren, yakıp kavuran duygularımı ilk kez seninle paylaşayım. Yılların hasretini, özlemini bir çırpıda nakış nakış mektubuma işleyeyim. Kurs'taki arkadaşım Ayşe'yi bilirsin. Babasını bugün tahliye ettiler. Ayşe'yi bir görseydin ne kadar sevindi, ne kadar sevindi. Yerinde duramıyor, sevincinden kuşlar gibi uçuyordu. Tabii ki bizler de bu sevince ortak olduk. Bu sevinci yaşarken birden aklıma sen geldin. Seni hiç görmeyişim, 17 yıldır içeride oluşum, yetim büyüyüşüm aklıma geldi. Yutkundum, boğazım düğümlendi ve birden gözlerim nemlendi. Siman karşımda canlandıkça ağladım, ağladım, ağladım. Hem de hıçkıra hıçkıra ağladım. Hocam ne ittiyse yatıştıramadı. Yatakhaneye çekildim, kalem kağıdı elime alıp yazmaya başladım. Kağıdımın ıslak oluşunu aldırış etme. O damlalar sana olan aşkımdır, özlemimdir, hasretimdir, sevgimdir babacığım. Canım, ciğerim, can babacığım. Ben dünyaya gözlerimi açtığımda sen yanımda yoktun, içerideydin. Kokunu alamadım, seni tanıyamadım. Kulağıma ezanı başkaları okudu. Senin sesini duyamadım. Geceleri uykunu bozamadım. Senin ninnilerini hiç dinleyemedim. Konuşmaya başladım ama baba, baba diyemedim. Baba kelimesini en son öğrendim. Senin varlığını çok geç öğrendim baba. Bir gün pencereden dışarıyı seyrediyordum. Çocuğun biri baba, baba deyip koşuyor ve çarşıdan gelen babasının boynuna sarılıyordu. O an içimde bir sıcaklık hissettim. Ben de baba, baba dedim. Döndüm ve duvarda asılı resmine baktım. Bir iç geçirdim. Ve annem görmesin diye perdenin arkasında ağladım. Boynum bükük ve mahzun bir şekilde kapıya baktım. Ah, keşke benim de babam bir gün bu kapıdan gelseydi. Ben de koşup baba, baba deyip boynuna sarılıp öpseydim. Öpseydim, öpseydim. Ama olmadı baba. Sen o kapıdan bir kez olsa bile gelmedin. Kızım deyip öpmedin. Boynum büküldü. Takatim kesildi. Umutlarım yıkıldı. Hayallerim hayal olup uçup gitti. Bir sıcak gülüşüne, kızım deyip kucağına alışına, şefkatle bir öpücük konduruşuna, boynuna sarılmaya hasret kaldım babacığım. Biliyor musun baba, seninle hiçbir anımız yok. Örneğin seninle birlikte yürüyemedim. Çarşıya, parka, pikniğe gidemedim. Seninle hiç yemek yiyemedim. Elinden hediye, harçlık alamadım. Yatağına uzanıp uyuyamadım. Seni uykudan uyandıramadım. Ve kendimi kollarına atamadım. İstediğimi alman için naz yapamadım. Anlayacağım baba, seninle, evet seninle çocukluğumu yaşayamadım. Annem her gece beni uyutmadan önce fotoğraflarını getirirdi. Tek tek hepsine bakardım. Ben seni fotoğraflarda tanıdım. Fotoğraflarını öpüp öpüp kucakladım. Her gece başucuma birini koydum.
Uykuda korkunca fotoğrafına sarılıp tekrar uyurdum. Babacığım, annem bana hep senin sevdiğin yemekleri yapardı. Ben yiyince aklıma sen gelirdin. Boğazımda takılı kalırdı. Acaba babam şimdi ne yiyor? Yiyecek yemek bulabiliyor mu diye çocukça düşünüp dururdum.

Can babam, sevgilim, ben büyüdüm. Büyüdükçe içimdeki özlemim de büyüdü. Hasretim de büyüdü. Sana olan sevgim ve tutkunluğum da büyüdü. Geceyi, zifiri karanlığı, gökteki yıldızları kendime sırdaş edindim. Gözyaşlarımı yastığıma, garipliğimi bağrıma akıttım. Ben zindan yollarında, çift camlı kabinlerde, bir saatlik görüşlerde büyüdüm baba. Anne, babam ne zaman eve gelecek diye diye büyüdüm baba. Bilmem çocuklar babalarını nasıl tanır. Seni demir parmaklıklar arkasında, tel örgüler arasında tanıdım baba. Askerlerin postalında, görüş bitti diyen gardiyanların sözcüğünde tanıdım baba. Seni gece yarısı çocuk uykumdan uyandırılıp babaya gidiyoruz diyen bağrı yanık anamdan tanıdım baba. Zorluklarla, çilelerle, belalarla karşılaşınca şimdi babanız burada olsaydı diyen gözü yaşlı anamdan tanıdım baba. Seni soğuk kış günlerinde zindan kapısındaki kuyruklarda tanıdım baba. Her gece gördüğüm düşlerde, rüyalarda, hülya ve hayallerimde tanıdım baba. Seni bende, benimin ta derinliklerinde tanıdım baba.

Bayramlar çocuklar içindir. Çocuklar da bayramlar için. Ben bayram tatmadım, görmedim, bilmedim. Bayram denince aklıma zindan gelir. Yağlı urgan gelir, sen gelirsin. Her bayram özlemim katmerleşir. Vuslatım uzaklaşır, firakım yakınlaşır. Üst üste bina ettiğim umutlarım yerle yeksan olur. Benim bayramım acı olur, çile olur, zulüm olur, firak olur. Asıl sen gelirsen işte o gün, o gün benim bayramım olur. Bir bayram daha geldi. Sen benden uzak, ben de senden. Sen dört duvarla bayramlaşırken ben hayalimle bayramlaşıyorum. Sen arkadaşlarınla kucaklaşırken ben yalnızlığımla, gözyaşlarımla kucaklaşıyorum. İçten içe yanıyorum. Sensiz geçirdiğim bu bayrama yanıyorum. Yetimliğime, öksüzlüğüme, çaresizliğime, kimsesizliğime yanıyorum. Sana yanıyorum, bana yanıyorum, kendime yanıyorum. Giden çocukluğuma ve çocuksu duygularıma yanıyorum. Bu yaşımdan sonra bir çıkıp gelsen seninle körebe oynayabilir miyim? Bir çıkıp gelsen yol ortasında baba deyip boynuna çocukça sarılabilir miyim? Bir çıkıp gelsen elinden tutup gezebilir miyim? Bir çıkıp gelsen seninle çocukluğumu bir kez olsun yaşayabilir miyim? Eğer bayram buysa bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Ne o baba, yoksa ağlıyor musun? Selam ve duayla kızım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın helal ve temiz olanlarından ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Ancak gözünüz kapalıyken alabileceğiniz kötü şeyleri sadaka olarak vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.

küfür karanlığının, karanlık gecelerinden olan zindan, müminin davasının hakimiyetinin engellenmesine dayanamayıp karşı çıkınca karşılaştıklarındandır. Bir adım, bir safhadır. Davetçinin karşılaştığı bir imtihandır. Orada çekilen ızdırap, gözyaşı, bu davanın oluşumunda dökülen kanların bir benzeridir. Davaya hediye olarak sunulacak kanın temizlenme yeridir. Zindanın felsefesinin temelinde egemene onun tasallutundan, kanunlarına, düzenlerine, baş kaldır yattığından toplumların temel meselesi olan yönetimle yakın ilişkisi vardır. Zulme, küfre baş kaldırmanın karşılığı zindan olduğundan dolayı zindandakiler yönetimin birinci derecede düşmanı oluyorlar. Ayrıca zindan, müminlerin kafirlerle, zalimlerle, şeytanla, nefisle savaş alanlarından biridir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 3 394 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
5: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbni Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze Barış Kurulu çalışmaları hakkındaki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum giderek daha da tehlikeli hale geliyor açıklamasını yaptı. Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasp eden Siyonistlerin şiddet ve kışkırtmalarının gerilimi artırdığını belirten Alakbarov, Gazze'de de ateşkesle ilgili uygulamalardaki gecikmelerin ateşkesten sonra ortaya çıkan ilk pozitif ivmeyi ortadan kaldırdığını belirtti. Alakbarov, ateşkesle ortaya çıkan Gazze Barış Kurulu sürecinin daha fazla ertelenemeyeceğini belirterek Gazze halkının hayat gerçekliğinin derin bir belirsizlik içinde olduğunu ifade etti. Alakbarov, İsrail saldırıları neredeyse her gün devam etmekte ve onlarca kişinin ölümüne neden olmaktadır diyerek, ateşkesin ardından oluşturulan sözde sarı hatle Gazze'nin %52'sini işgal ederken halihazırda bunu %60'a çıkardığını kaydetti. Alakbarov, işgal rejimin insani yardımlara yönelik kısıtlamalarının da devam ettiğine dikkati çekerek, Gazze'de insani koşullar son derece kötü ve nüfus günlük yardım teslimatına bağımlı dedi. Filistinliler için tahmin edilen gerekli insani yardım miktarının 4,6 milyar dolar olduğu bilgisini paylaşan Alakbarov, ancak bu konudaki finansmanın son derece kısıtlı olduğunu, planda yalnızca 540 milyon dolar bulunduğunu bildirdi. Gazze Kurulu üyelerinden Nikolay Miladinov, yaptığı taraflı açıklamalarıyla adeta Siyonist işgal rejiminin sözcülüğünü yapması büyük tepki toplamaya devam ediyor. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'de faaliyet gösteren Sözde Barış Konseyi'nin üst düzey temsilcisi Nikolay Miladinov'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrıya sert tepki gösterdi. Kasım, Miladinov'un Güvenlik Konseyi'nden Hamas'a baskı yapılmasını istemesinin, işgalcilerin bakış açısını benimseyen yaklaşımın devamı olduğunu ifade etti. Açıklamanın, Gazze halkına yönelik saldırıları arttırmak ve kuşatmayı daha da ağırlaştırmak için gerekçe üretme amacı taşıdığını söyledi. Miladinov'un Gazze'ye yardımların artırıldığı yönündeki söylemlerinin de sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini belirten Kasım, Siyonist rejimin insani yardımların girişini kısıtlamayı sürdürdüğünü ve aç bırakma politikasını yeniden şekillendirdiğini kaydetti. Hamas'ın ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığını vurgulayan Kasım, işgalcilerin ihlallerine rağmen hareketin anlaşmaya bağlılığını sürdürdüğünü belirtti. Kasım ayrıca Hamas'ın Gazze şeridinin yönetimini Ulusal Yönetim Komitesi'ne tam ve derhal devretmeye hazır olduğunu ifade etti.
2: İran İslam Cumhuriyeti, barışçıl nükleer enerji hakkında taviz vermeyecek. Bu iddiayı Reuters, iki üst düzey İranlı kaynağa dayandırdı. İran İslam İnkılabı rehberi Mujtaba Hamaney'in yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülkede kalmasını gerektiren bir direktif yayınladığını bildirdi. Ajansın kaynaklardan birine dayandırarak verdiği demeçte, yüksek liderin direktifi ve İran liderliği içindeki fikir birliği, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılmaması yönündedir denildi. Ajansın kaynaklarına göre üst düzey İranlı yetkililer, uranyumu yurt dışına ihraç etmenin ülkeyi gelecekte ABD ve işgalci rejimden gelebilecek olası saldırılara karşı daha savunmasız hale getireceğini değerlendiriyor. 15 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın uranyum zenginleştirmeyi 20 yıl süreyle durdurmasıyla yetineceğini belirtmişti. Bunun ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması kapsamındaki haklarından vazgeçme niyetinde olmadığını açıkladı.
3: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk kez 1976 yılında tespit edilen Ebola virüsü, bu kez çok daha nadir ve tehlikeli bir tür olan Bundibugyo varyantıyla geri döndü. Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükseliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre can kaybı en az 139'a yükselirken şüpheli vaka sayısı 600'e yaklaştı. Bu varyantı daha yaygın olan Zaire türünden ayıran en büyük tehlike ise şu an için onaylanmış bir aşısının veya tedavi yönteminin bulunmaması. Virüs, komşu ülke Uganda'nın başkenti Kampala'ya sıçradı. Avrupa Birliği ve ABD, bölgeden gelen yolculara seyahat kısıtlamaları getirmeye başladı. Uzmanlar salgının resmi olarak teşhis edilmeden önce haftalarca fark edilmeden yayıldığını, bu mücadelenin aylarca sürebileceğine dikkat çekiyor. Öte yandan Hindistan ve Afrika Birliği arasında 28 ile 31 Mayıs'ta Yeni Delhi'de düzenlenmesi planlanan 4. Hindistan-Afrika Forumu zirvesi Ebola salgını nedeniyle ertelendi. Konuya ilişkin açıklama Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Zirvenin daha sonraki bir tarihte düzenlenmesinin uygun olacağı konusunda anlaşıldığı aktarılan açıklamada, zirvenin düzenleneceği tarihe ilişkin kesin bilgi verilmedi. Hindistan hükümeti, Ebola salgınının görüldüğü ülkelerden gelen veya bu ülkelerden geçiş yapan yolcuların hastalıkla ilişkili semptomlar ortaya çıkması halinde havaalanındaki sağlık yetkililerine başvurmaları yönünde bir uyarı yayımladı.
2: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması talebiyle iki bakanlığa soru önergesi sundu. Demir, sunulan önergelerde artan köpek saldırıları ve yaşanan can kayıplarına dikkat çekti. Önergelerin gerekçesinde başıboş köpek konusunun artık ertelenemez bir kamu güvenliği sorunu halini aldığını vurgulayan Demir, her geçen gün yeni can kayıplarının yaşandığını belirtti. Devletin her şeyden önce vatandaşın can güvenliğini teminat altına almakla yükümlü olduğunu hatırlatan Demir, özellikle çocuklar başta olmak üzere korunmaya muhtaç kesimlerin güvenliğinin öncelikli bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şu soruların cevaplandırılmasını talep etti. Son 5 yıl içerisinde kolluk kuvvetlerinin kayıtlarına geçen başıboş köpek saldırısı olayı sayısı kaçtır? Son 5 yılda başıboş köpeklerin yola aniden çıkması veya vatandaşların köpeklerden kaçmaya çalışması neticesinde meydana gelen trafik kazası sayısı kaçtır? Bu kazalarda kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiş, kaçı yaralanmıştır? Son 5 yıl içerisinde il ve ilçe belediyeleri tarafından sokaklardan toplatılan başıboş köpek sayısı toplamda kaçtır? Bu sayıların yıllara göre dağılımı nasıldır? Türkiye genelinde il ve ilçe belediyelerine ait toplam kaç adet hayvan barınağı bulunmaktadır? Bu barınakların toplam kapasitesi nedir? Sorumluluklarını yerine getirmeyen, barınak kurmayan veya başıboş köpekleri toplayıp başka ilçelerin eğik çizgi illerin sınırlarına bırakan yerel yönetimler hakkında bakanlığınızca son 5 yılda uygulanan herhangi bir idari yaptırım var mıdır? Varsa sayısı ve mahiyeti nedir? Hüdapar Milletvekili, sağlık sistemi üzerindeki yükün boyutu ve vatandaşların maruz kaldığı sağlık risklerinin tespiti amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ise şu soruları yöneltti. Son 5 yıl içerisinde başıboş köpek saldırısı sonucu yaralanarak hastanelere başvuran vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Aynı dönem içerisinde başıboş köpek saldırıları sonucunda vefat eden vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Son 5 yıl içerisinde ülkemizde tespit edilen kuduz vakası sayısı kaçtır? Bu vakaların kaçı ölümle sonuçlanmıştır? Başıboş köpek ısırıkları ve tırmalamaları nedeniyle hastanelere başvuran vatandaşlarımıza son 5 yılda kaç doz kuduz aşısı uygulanmıştır? Bu aşıların devlete olan maliyeti ne kadardır?
3: Sumut filosuna katılan 85'i Türkiye vatandaşı olmak üzere 39 ülkeden 420'den fazla aktivist 3 uçakla peş peşe İstanbul'a getirildi. Gördükleri kötü muamele sonucunca neredeyse tamamı yaralanan Sumut filosu katılımcılarından ağır yaralı olanlar havalimanından ambulansla tedavi için çeşitli hastanelere sevk edildi. Havalimanında işlemleri yapılan aktivistler buradan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşkence gören ancak hafif yaralı olan, ayakta durabilen aktivistlerse VIP terminali çıkışında düzenlenen basın açıklamasına katılarak yaşadıkları muameleye ilişkin konuştular. Yaşadıkları kötü muameleye değinen hukuk profesörü aktivist Frank Romano, alıkonulup hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi. Romano, tüm bunlara rağmen küresel Sumut filosuyla beraber yeniden yola çıkacaklarını belirtti. İşgal rejiminin plastik mermileriyle yaralanan aktivist Mecit Bağçıvan, Gazze'de devam eden zulmü göstermek için yola çıktıklarını aktardı. Sumut filosu aktivistleri yaşadıklarını anlatarak dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdiler. Tüm dünyanın işgal rejiminin terörüyle karşı karşıya kaldığını aktaran Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de sınırlara gitmeye devam edeceklerini söyledi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kaldırıldı. Karara göre üniversitenin eğitim faaliyetleri sonlandırılırken öğrencilerin haklarının korunması için sürecin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi garantörlüğünde yürütüleceği bildirildi. Öğrencilerin eğitim ve diploma süreçlerinin bu üniversite üzerinden devam edeceği ifade edildi. Karar, geçen yıl üniversitenin bağlı olduğu vakfa kayyum atanmasıyla başlayan sürecin yeni aşaması olarak değerlendiriliyor. Üniversitenin eski rektörü Remzi Samver'in aynı zamanda Mason locası büyük üstadı olduğu bilgisi kamuoyunda daha önce tartışma konusu olmuştu. Samver, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalar yöneltilen çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı isimler tutuklanmıştı.
0: Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen imzayla sahte belge düzenlenmesi davasında yüzlerce sanık hakkında karar açıklandı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla birlikte taraf avukatları katıldı. Sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat ve tahliye talebinde bulunurken müşteki avukatları ise sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme iddianamede örgüt lideri olarak yer alan Ziya Kadiroğlu'nu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ÖSYM kanununa muhalefet ve bilişim sistemine girme suçlarından toplam 116 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Davada 256 sanık hakkında da çeşitli suçlardan 3 yıl 4 ay ile 94 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme 29 sanığınsa beraatine hükmetti.
4: Malatya Battalgazi Müftülüğü, Talat Say'ın kız Kur'an kursu öğrencisi Hafize Tuğba Culum, Kur'an-ı Kerim'i bir günde baştan sona ezbere okuyarak örnek bir başarıya imza attı. Hafizeliğini 13 ayda tamamlayan Culum, yaşadığı mutluluğu ve hedeflerini İlka muhabirine anlattı. 2002 yılından bu yana Talat Say'ın kız Kur'an kursunda görev yaptığını belirten Fatma Aracı, öğrencisinin başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Talat Say'ın kız Kur'an kursu yöneticisi Ayşe Say'ın kursta verilen eğitimler hakkında konuştu.
5: Haberleri dinlediniz.

0: Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Kervan FM 93.7.

Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kapı

0: Sadece değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
0: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
4: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
5: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 00.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
8: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
9: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsnü Habibun'un seyyara ve dedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet. Zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati yeni yayın döneminde hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Kalmaz mı yeter, naz başlar, kalkar duaya eller. Huzur bulur.
0: İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati. İstek Saati. İstek Saati başlıyor. İstek Saati başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

On Kardeş Radyo'nun birlikte sunduğu, birlikte yapmış olduğu İstek Saati'yle sizlerle birlikteyiz. Bizimle birlikte olan, aynı yayında aynı heyecanı paylaşan radyoları verip ondan sonra iletişim hattımızı hatırlatacağım inşallah.

Evet, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Adana'dan Uslat FM, Van'dan Serhat FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM ve Mardin'den Cemre FM. Evet, buradan da Radyo Urfa olarak Peygamberler Şehri Şanlı Urfa'dan Radyo Urfa'nın stüdyolarından bu programı sizlerle birlikte yapmaktayız inşallah. Göndermek istediğiniz mesaj ve paylaşımlar için 0552 334 93 70 WhatsApp hattımıza gönderebilir, yollayabilirsiniz.

0: İlkese bize size gelsin, sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.
1: Yüreğine aşkı dolur, sevgiyi besle. İnan ki bu umut gelecek güneş nur ile.
0: İnan ki bu... Abi Sönül Şener'den, Abi Sönül Şener'in güzel sesinden dahi eserini dinleyeceğiz. Eser şu anda bizleri dinleyen tüm radyoların dinleyicilerine. Hasreten ortak yayında bizlere katılan kardeş radyoların.
1: Orada bir umut gelecek.
0: Çalışanlarına gelecek.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, İstek Saati'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Absame Şener'den Dayı eserini dinledik. Devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. Mesajları paylaşacağım inşallah. Ama ondan önce iletişim hattımızı bir daha hatırlatmış olalım. 05-3391 özür dilerim. 0552-334-93 etmiş olu hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz.
2: Çık sen şu dağlar başına, umudu gözle, hüzünleri ver hayale.
1: Evet, Diyarbakır'da ulaşan bir dinleyicimiz var. Selam aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun cümleten. Sizden istek parçam olacaktır. Diyarbakır 3 nolu T tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Şaban Bilen adına istiyorum. En ahi ente hurun ilahisi. Yeşilçınar İzme Havuzu testleri ailesinden selamlarımızı iletiyoruz. Şimdiden Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz kardeşimize.
2: Bu sevgiyi besle. İnan ki umut gelecek güneş nur ile.
1: İnan ki Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan Said Karadal kardeşim, Muhammed Said Karadal kardeşim mesaj göndermiş. Onun mesajını da okuyalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkürler. Başta Gazze olmak üzere zulüm altında yaşam mücadelesi veren tüm Müslüman kardeşlerimizi dualarımıza unutmamak istiyorum. Rabbim makazların altında umut bekleyen çocukların evladına sarılamadan toprağa veren anne babaların, yurdundan edilen mazlumların yardımcısı olsun inşallah. Amin. Allah'ım çaresiz bırakılan kardeşlerimize kapıları aç, korkularını güvene çevir, aşk alanlara rızık, yaralılara şifa, yorgun gönüllere sabır nasip eyle. Şehitlerimizi rahmetinle kuşat, ümmeti Muhammed'e yeniden birlik, merhamet ve güç ver. Bizleri de onların acısını hisseden, duasını eksik etmeyen kullarından eyle. Amin diyoruz bu güzel duasına. Bu duygulara eşlik edecek anlamlı bir eser çalarsanız çok sevinirim demiş. Çalacağınız parçayı yeğenim Zekeriya Maytalman'a armağan ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Teşekkür ediyoruz Mehmet Said Karadar kardeşimize göndermiş olduğu paylaşım için. Hiç bekletmeden eserle devam edelim.

0: Koyma mesele içinde.
1: Güneş nur ile inan ki umut gelecek.
0: Ben kardeşim sen özgürsün eseriyle devam edeceğiz. Ahi ente hürrün.
1: Allah diye duaya aç ellerini Allah diye. Orada bir umut.
0: Eserden sonra inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Kardeşim sen özgürsün, ahi ente hürrün eserini dinledik. Gerçekten bize Rabia Meydanı'nı Mısır'daki direnişi hatırlatan güzel bir eserdi. Esere sadece demir parmaklar arasında, dört duvar arasında hapsolmak değildir. Asıl esaret nefsine şeytana esir olanların esaretidir ki onlar Hazreti Yusuf'u hapsetmişlerdi, fakat Hazreti Yusuf içeride de olsa, zindanda da olsa aslında özgür olan kendisiydi.
2: İnandırmıştı gelecek bir Allah diye.
1: İletişim hattımızı hatırlatarak size gelen mesajları paylaşacağım. 0552 334 93 70 dolu hattımıza. Evet, bir daha tekrarlıyorum. Arayan dinleyicilerimiz, daha doğrusu numarayı kaydedemeyen dinleyicilerimiz için bunu bir daha hatırlatalım. 0552 334 93 70 doğru hattımıza mesajlarını gönderebilirler. Oradan mesajlarını iletebilirler. Numarayı kaydedemedikleri için bazen yerel olan numaraya, yerel olan iletişim hattına mesaj gönderebiliyorlar. Buradan hatırlatmış olalım. Lütfen bu numaraya mesajlarınızı yollasanız daha iyi edersiniz.
2: Aç ellerini Allah diye. Orada bir umut gelecek.
1: Evet, Adana'ya uzanıyoruz. Adana'da mesaj gönderen İzzettin Baykal kardeşim var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demiş. Allah razı olsun. Sede Şehitler Kervan'dan Kim Utanmadı eseri ricamdır. Eser size, teşekkür ediyorum. Süy medresinde bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gürhan Dağtekin, Yunus Emre, İkış Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Ustad Efendi ailelerine, ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet dersine gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz bunları göndermiş. Hayırlı cumalar olsun diyerek de mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz İzzettin Baykal kardeşime. Ve Kayseri'ye uzanıyoruz. Güzel bir dua ile bize eşlik eden, bize mesaj gönderen Mehmet Şükrü abimiz var. Allah'ın peygamberlerinin emaneti Kudüs Kan ağlarken bizleri bu utanç verici gaflet uykusundan uyandır. Biz fani dünyaya dalıp sustuk. Sen göğsünü bombalara siper eden o bir avuç yiğidi ve yetim çocukları katından ordularınla destekle. Vefasızlığımızın vebalini o masumlara ödetme ya Rab. Amin, amin, amin diyerek mesajını bitirmiş. Bize bu güzel duasına...

0: Grup kremanda bir eserle devam edeceğiz. Adana'dan Ezzettin abimizin istemiş olduğu bir eser. Eseri verelim, sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.
1: Bırak aksın gözyaşların sellere dönsün. Uzak köye başörtünü melekler.

Gelen mesajları okumaya başlamadan önce iletişim hattınızı bir daha hatırlatmış olalım. 0552 334 93 70 olu hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kurban olun celalına ya Resulallah. Evet, Fatma Kaya'nın göndermiş olduğu, Fatma bacımızın göndermiş olduğu bir mesaj var. Esselamu aleyküm, aleyküm selam. Cezaevinde olan abim Hüseyin Akkaya elveda Zeynep parçasına armağan ediyorum, teşekkür ederim demişler. Bu eser bizde muhtemelen yoktur ama Elveda isminde bir eser bizde var, birkaç eser var. Onun için ondan bir tane hazırlayacağım inşallah. Gülbül sineye gül saçar gülşende. Üsul Gurbet'in Elveda eserimiz var. Diğer bakalım mesaj gönderen başka bir

Dinleyicimiz var. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan demişler. Diyarbakır cezaevinde olan kıymetli eşim Deniz'e Murat Yaman'dan Gülümse Düzün parçasını armağan ediyorum. Hamdolsun bizi imtihan eden zor anlarda kendini hatırlatan Rabbimize diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz Ümmü Mervan bacımıza göndermiş oldukları bu paylaşımdan dolayı. Evet, Adana'dan İzzet kardeşim bir mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Adana'dan İzzet, Mustafa Dursun'dan Uçun Kuşlar eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, İsrabilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve Otak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz İzzet kardeşimize göndermiş olduğu bu paylaşımdan dolayı. Evet, elveda eseriyle devam edeceğiz.

0: Elveda Zeynep, ben gidiyorum. Öz kanımla bulanmaya.
1: Evet, Elveda Zeynep eseriyle
0: dini uğruna
1: Sivan yayında
0: düşman ile çarpışmaya. Elveda ey Zeynep'im, sil gözyaşlarını. Ardım sıra, sakın, sakın ağlama.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, kardeşimizin ihlasından olsa gerek seçmiş olduğumuz eser tam da istemiş olduğu eserdi elhamdülillah. Bu vesileyle ilk kez bu eseri dinliyorum desem herhalde ayıp olmaz. Ve devam ediyoruz, gelen mesajlar var. Sırada Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm eseri var. Gülümser Yüzüm eserini vereceğiz inşallah. Bu eseri Adana'dan bize tabii istemişlerdi. Devam ediyoruz gene mesajları okumaya. Evet, yine Adana'ya uzanıyoruz. Adana'dan Alaaddin kardeşim mesaj göndermiş. Mesajını Kürtçe olarak bizimle paylaşmış. Malat Ağabey, kardeşler aziz bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ece edeni Alaaddin kuvvet ve rahma khadil diye babetledi. Bernama ve serkhiri ve inşallah ecve. Ciber İda Kurbani, Cden Geldi Urullah, Cecna ve Piroz'u Tukaz'ın ve Elbesi Taybeti Diyari ve Malbata ve Dikim, Diyari'nin Hemu Geli Müslümana. Ye Gazze'ye, Filistin'e, Ye Lübnan'e, Ye İran'e Dikim, Ye Doğu Türkistan'e, Kürdistan'e Dikim, Biminin Dinav Khayru Khashiyede, Selav U Dua. Ve ama Havi Havi Kadandi, Vişehri Kadandi, Malata Aba, Kudiş Terazi ve Ibrahim Aladdi. Bu bir peyam altı merpar vekiliye inşallah. Helvesi kütle khusti emi sedem. İda kurban emi jibidin inşallah. Evet, kurban bayramının gölgesi üzerimize düştü. Mübarek Zilhicce ayındayız. Evet, Diyarbakır'dan bize ulaşan bir dinleyicimiz vardı. Mesajını yayınlayınca biraz mesajı geriye düştü. Hakkına helal etsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Ben Şehadet Diyarbakır'dan. Biz yine İslam albümünden Adalet-u Hakkina'yı eserini istemişler. Eser Çağrı Efendim çalışanlarına gelsin. Rehbet ve ailesine gelsin. Allah'a emanet olun. Selama dua ile mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz Şehadet kardeşimize. Evet, Murat Yaman'ın Gülümser Yüzüm eseriyle devam edelim. Gülümser bizden de İzzet kardeşimize Adana'ya gelsin. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

Evet, Batman'da bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Uzun bir mesaj bizimle paylaşmış. Okuyalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı, nurlu, bereketi cumalar diliyorum demişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah razı olsun diyoruz. Yüce Rabbim Filistin'de ve zulüm altında direnen tüm Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Ve Yahudileri kahru perişan eylesin. Rabbim Yusuf abilere hayırlı bir kapı açsın, onları ailelerine kavuştursun inşallah. Amin. Rabbim bütün hastalara acil şifalar ihsan eylesin. Bütün Müslümanların ve İslam aleminin şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Hayırlara vesile kılmasını Yüce Mevlam'dan niyaz ediyorum. Özellikle demiş Yusuf abilerimin ellerinden öpüyorum, bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın inşallah. Ben sizden bir eser rica edeceğim demiş. Sadat Uçan'dan Bayram Bu Bayram eserini istemişler. Bu eser tüm ortak yayında bulunan radyo çalışanlarına, dinleyicilerine ve Yusuf abilere, kendi aileme, bütün Müslümanlara armağan olsun. Ben Batman'dan bir dinleyici demiş. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, başka bir dinleyici mesaj göndermiş. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun cümleten. Sizden istek parçam olacak. Diyarbakır Üçnoğlu tertibi kapalı cezaevinde yatan Şaban Bilen adına istiyorum. Ah ente hürün ilahisi. Mesajını tekrarlamışlar. Bu mesajı daha önce okuduk ve eseri vermiştik. Urfa'ya geliyoruz. Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan mesaj gönderen Ömer Karadal kardeşim var. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun. Ben Şanlıurfa'dan Ömer Karadal. Sıradaki eseri Karadal ailesine, kıymetli kardeşim İbrahim Halil Güven'e, değerli Seyyidimiz Abdullah Zengin'e armağan ediyorum. Ayrıca Bilal Güller'den güzel bir eser rica ediyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz Ömer Karadal kardeşimize. Helbesta meydrezi de Jelurrah Kuray Cezna ve Piroz Büyübü ve helbesti bir tayyibetti ke khustubu jadane ke kaladi birayi aladin khustubu ve bir roja çambe hesra keldan lezer van eki rujiru hem yüznaha da cajnavaya taba ey gühdarin megüdari dikin ve tamamen müslümana, tamamen alema islami u gühdarin radyome radyo gudbeşna behevdure ve yayın edikin inşallah. Bu antava melekim. Evet, bu güzel eser Nurullah Kuray'dan Cezna ve Piroz ve eseri bizden de şu anda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize gelsin. Onların bayramını tebrik ediyoruz şimdiden.

Değer muhtemelerimize ulaşan bir dinleyicimiz, biz kardeşimiz var. Hayırlı programlar demiş. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Abdullah ben demin sizde. Şehit albümünden Ya Rabbi Müslümanız ve Heveş Yarki eserini tüm dinleyicilerinize ve İslam davasına gönül veren tüm muahhitlere armağan ediyorum. Rabbim kendi rızası için çalışmalarınızı kabul etsin inşallah demiş.

yine Adana uzanıyoruz. Adana'dan gene bir mesaj var. O mesajı da sizlerle paylaşalım. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay. Eşref Ziya'dan bir güneş doğuru ilahisini istiyorum. İslam'ın izzetini ayakta tutmak için her şeyini feda edenlere ve tüm radyomuz ailesine armağan ediyorum. Allah razı olsun Muhammed Yahya kardeşimizden. Evet, Siirt'e uzanıyoruz. Siirt'ten gelen bir mesaj var. Onu da atlamadan, daha doğrusu onu da vererek esere geçelim inşallah. Esselamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Siirt'ten Ayşe Sedat Uçan'dan bir ilahi istiyorum. Evet, şu anda çalan ilahimiz Sedat Uçan'dan. Esed tüm Müslüman kardeşlerimize, kardeş radyolara gelsin. Selam ve duayla Allah Filistin'deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Amin diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Ayşe bacımıza gün vermiş oldukları bu paylaşımdan dolayı. Evet, hiç bekletmeden sıradaki eserle devam edelim. Bilal Güler'den Handevan eserimiz var.

سر گروپ متن عدالت و حقیقی اثر مزوار اثر گشمده میشه که در نصد داره پایلاش میاد دوام میده. و دیار بقیر سیرواندان بیر دیم ایجیمز اولاش میشه. سلام علیکم. علیکم سلام سیرواندان حمزه خادشم اولاش میشلار گروپ ماورادان دیار بقیر ترکیسونی استمیشلر. Eseri radyo başında dinleyenlere ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına Adıyaman Gerger'de bulunan Muhammed abiye gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin demiş. Son olarak Ali İzzet Bogoviç'ten bir sözü bizimle paylaşmışlar. Onu da okuyalım ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır.

Evet yoldayım. Bizi dinleyin. Arabasında bizi dinleyin. Bir dinleyicinin mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Abdülvahap Öncelik. Sıradaki parçayı Recep Hocama İkice Medresesi'ne Umut Kemal'in çalışanlarına ve 9 kardeş radyoya armağan ediyorum demişler. Allah'a emanet olunuz. Teşekkürler Abdullah Baba'yı göndermiş olduğunuz bu paylaşımdan dolayı. Evet, bazen kardeş radyoları eksik sayabiliyoruz. Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Van'dan Serhat FM, Adana'dan Ustad FM ve Avrupa'dan Davet FM bizlerle birlikte aynı aynı yayında, ortak yayında aynı heyecanı birlikte yaşıyoruz.

PTS'lere geçelim. Sonrasında gelen mesajları okuyacağım inşallah. Zamanımız çok. Bu konuda merak etmeyin. Yeter ki eserleri verecek zamanımız olsun.

Mardin'e gelen bir mesaj var. Onu da okuyup sizlerle paylaşalım. Mardin'e selamlar demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Ben Mustafa. Sıradaki eser kıymetli dinleyicilere gelsin. Kendinizi hak ile meşgul etmediyseniz batıl sizleri istila eder. Lütfen bu mübarek günlerde özelde Gazze için, gene de bütün İslam alemi için bolca dua edelim. Kalın sağlıcakla diyerek mesajını bitirmiş Mustafa kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, Gürkan kardeşim mesaj göndermiş. Sadece kısa bir paylaşımda bulunmuş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar demiş. Allah razı olsun. Adam paradan bir ilahi çalar mısınız diye mesajını bitirmiş Gürkan kardeşim. Teşekkür ederim.

sırada Ayşen Ziya'dan bir parçamız var, bir eserimiz var. Bir güneş doğuyor. Hep Adana'dan Muhammed Yahya kardeşim istemişlerdi. Onun için çalacağım inşallah.

Evet, Allah'ımızın lütfu olan iki güzel bayramımız var. Biri Ramazan bayramı. Allah'ın bizim için farz kılmış olduğu Ramazan ibadetini yerine getirdikten sonra, peki de o ibadeti yerine getirmenin huzuru ve neşesiyle Rabbimiz onu bize hediye etmiş. Bir ikinci bayramımız da Kurban bayramı. Evet, hac menasikleri tamamıyla Allah'a kendini adamış, Allah'a teslim olmuş, Allah'a ram olmuş bir ailenin Allah için yapmış olduğu amelin menasik olarak Rabbimiz tarafından bize emredilmesi ve 5000 yıldır devam ediyor olması gerçekten çok anlamlı, ama çok anlamlı, ders alınabilecek, hikmetleri çok olan bir ibadet.

belki de küreselleşme ile birlikte batıdan içimize ithal edilen ya da ihraç edilen bir takım semboller bizim bu sembollerin yerini aldı. Halbuki Allah-u Teala'nın şairleri olan sembolleri tabiri caizse onun imzası olan bu sembolleri ihmal etmemek, dikkate almak lazım. Onlardan bir tanesi de mübarek Kurban Bayramı ve Kurban'dır.

bütün bir İslam aleminin Kurban Bayram namazı için camilere akın etmesi, camilerde bir araya gelmesi, sonrasında ise bayramlaşması, bunun nişanesi, bunun alametidir, güzel bir görünümüdür. Bu sembolün dışarıya yansımış olan şeklidir. Bunun devam etmesi, daha güzel, daha büyük bir şekilde sürmesi lazım. Mustafa Dursun'dan Üstü Gönlüm eseriyle devam edelim. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

Kardeşimiz, kardeşlerimizin, Gazze'deki, Hisne'deki kardeşlerimizin bayramları, bayram gibi yaşamaları, özgür oldukları, azat oldukları, Siyonistlerin zulümlerinin bittiği, sona erdiği ve kahru perişan oldukları o günleri Rabbim bizlere de onlara da göstersin. Onlar da bu ümmet için, İslam davası için, Kudüs için, Mescid-i Aksa için nice kurbanlar verdiler. Rabbim onları bunun diyeti kılsın, bunu kurbanı kılsın ve o umut ettikleri Kudüs'ün azad olduğu, Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu, orada rahat bir şekilde namazlarını kıldıkları o günlere ulaştırsın inşallah. Sırada Grup Mavera'dan Ah Diyarbakır eserimiz var. Bir Diyarbakır türküsü. Silvan'a Hamza kardeşim istemişlerdi. Onun için çalacağım inşallah. Sonrasında inşallah Gürkan kardeşimiz istemiş olduğu Adem Para'dan bir eser var.

Adı Paradan bir eserimiz var. Kürkan kardeşim istemişlerdi bu eseri. Onun için çalacağım. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek. Son bir eserle ve kip uramda hatta kapatmış olacağız. Bu eserden sonra buradayız.

El saatlerimizi 15.39'u gösteriyoruz. Yavaş yavaş programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sırada son bir eserimiz var diyelim aslında. Güzel eserlerle geldi. Biraz daha slow olan eserlerdi. Günün istedik biraz daha hareketli, biraz daha canlı olan eserler olsun. Ama olsun, her eserimiz güzeldir, her eserimiz anlamlıdır. Grup kardeşlikten çocuklar eserimiz var. Bu eseri şu anda bize kulak veren, bizi dinleyen, sessiz bir şekilde bize kulak veren Enver hocama, hasreten ona gelsin, Yunus abiye gelsin. Radyoların başında bizi dinleyen kardeş radyoların çalışanlarına gelsin. Eli öpülesi annelere, babalara gelsin. Şimdi de onların bayramlarını tebrik ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Hasret diyarında muhacir olan kardeşlerimize, abilerimize, annelerimize gelsin. Avrupa'dan bizi dinleyen tüm dostlara, tüm abilerimize gelsin inşallah.

Dörd məsələ aslında programı da vada etmiş. Oranın çox fazla bir süremiz yoxdur. Bazen erken girən, reklama erken girən kardeşlerimiz, radyolarımız oluyor. Bu vesileyle hepinizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Güzel bir bayram, neşeli bir bayram, huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sıradaki eser sizlere gelsin efendim.

0: doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.
0: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.

0: Zulmün şebi eldası, bak doğmada fecirler, işte İslam güneşi, kahrolmada zalimler. Dünyanın her yerinde hunharlarda bir telaş, sermayesi buz olanın korkusu güneştendir. Güneş doğmuş nihayet, ilahi bir düzendir. Karanlıklar son bulur, şafaklar müjdelenir. Cehlin erimek vakti, çünkü güneş bizdendir. Zindan müderrisimiz Said-i Nurani'dir. Hep derdi ki bu dünyanın tüm zevkleri fanidir.
1: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
4: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
5: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
6: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
7: Birpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
8: Kervan Yapı olarak her geçen gün adım adım büyüyerek sizlere kaliteli hizmet sunarak çıtamızı bir kat daha yukarı çıkarttık. Bünyemizde bulunan PVC kapı ve pencere sistemleri, tek cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
9: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
10: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
11: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
12: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
13: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
14: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
15: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
14: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
16: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
17: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi. Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
18: DLS Yapı Mühendislik, mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
17: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
19: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini, dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
20: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber Gazetesi.
21: Dindar nesil hedefinden dansçı nesil inşasına. Lise öğrencilerinin 19 Mayıs resmi törenlerinde Batı kökenli vals gösterileriyle sahneye sürülmesi, toplumun inanç ve değer dünyasını hedef alan bir kültürel erozyon tartışmasını beraberinde getirdi. Türkiye Yüzyılı Marif modeli ile manevi şuur vurgusu yapılırken devletin okullarında ithal ritüellerin zemin bulması, dindar nesil hedefinin içinin boşaltıldığını gözler önüne serdi.
20: Türkiye Gazetesi.
21: Evin reisi kadın oldu. Türk aile yapısı 30 yılda ciddi değişim geçirdi. Evde roller değişti, ataerkil yapıdan anaerkil aileye geçtik. Evdeki konumunu kaybeden erkekler sürekli komut alan bir noktaya geldi. Boşanmalar istisnai olmaktan çıktı. Ekran sayısı arttı, kuşaklar arası mesafe derinleşti.
20: Yeni Akit Gazetesi.
21: Bilişim suçları ilk sırada. TÜİK'in Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması'nda son bir yılda suç türleri içinde cinsel olmayan taciz %4.6, bilişim suçları %3.5, tüketici dolandırıcılığı %2.8 ile ilk sıralarda yer aldı.
20: Milli Gazete.
21: Onlar sustu, biz utandık. Sumut aktivistleri yine sahipsiz bırakıldı. Dünya, İsrail'in uluslararası hukuku ayaklar altına alan saldırılarını ve devamında sürdürdüğü fiziksel, psikolojik şiddeti bir kez daha sessizce izlemeye devam etti. Bugün bir kez daha utanarak gördük ki İslam dünyasının liderleri ve dünya hükümetleri bu insanlık dramına karşı etkili yaptırımlar ortaya koymak yerine İsrail zulmüne yalnızca seyirci kalmayı tercih etti.
2: Yeni Birlik Gazetesi.
21: Süreçte yeni eşik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor, dedi.
2: Milat Gazetesi.
21: Ev hanımlarına emeklilik ne zaman? Batı'da aile batmış, ev hanımlığını özendirmek için adımlar atılırken bizde ise ev hanımlığını dışlıyoruz. Asgari ücret için çalışıp çocuğundan ayrılan hanımlara ev hanımı emekliliği hakkı verilmeli.
20: Yeni Şafak Gazetesi.
21: Canlı yayında bile işkence. İsrail, uluslararası sularda kaçırdığı 78'i Türk vatandaşı 428 aktiviste işkence yapıp sosyal medyada yayınladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Aşdod limanında elleri kelepçeli diz çöktürülen aktivistlere hakaret etti ve onları tartaklayan askerleri tebrik etti. Görüntüler tüm dünyada infiale yol açtı.
20: Akşam Gazetesi.
21: Suç işleyen çocuğa takip. Adalet Bakanı Gürlek, 11 yaşından itibaren suça karışan çocuklar yakından takip edilecek, dedi.
2: Diriliş Postası Gazetesi.
21: Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye arınma manifestosu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde yaşanan tartışmaların gölgesinde yayınladığı mesajla CHP tabanına ve kamuoyuna sert bir temiz siyaset çağrısı yaptı. Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak siyaset yapan herkesin namus borcudur diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin tarihsel mirasına vurgu yaparak emanet kirletilemez ifadelerini kullandı.
2: Karar Gazetesi.
21: Başka alarm ziline gerek var mı? Madde bağımlılığının nedeni olduğu suçlardaki artış Türkiye'de alarm seviyesinin kırmızıya dönüştüğünü gösterdi. TEPAV'ın araştırmasına göre 2000'lerin başında uyuşturucuya bağlı hüküm giyenlerin oranı %5 iken 2013'te %10'a, 11 yıl sonra ise %40'a yükseldi. Sadece 5 yılda %178 artış oldu.
0: Manşet Haber.
1: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
22: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
23: Mehmet Zülfitan, Doğru Haber. Vicdanların, hukukun ve insanlığın katili İsrail. Tarih tekerrürden ibaret bir aynadır derler. O aynaya bugün baktığımızda gördüğümüz şey, insanlık onurunun bir kez daha postallarla çiğnendiğidir. Dün Nazi zulmünden kaçan Yahudilerin torunları, bugün ne yazık ki bambaşka bir barbarlığın faili ya da sessiz izleyicisi konumunda. Bu halkın bugünkü katil ve aşırı radikal yöneticileri ellerindeki gücü küresel bir soykırım mekanizmasına dönüştürmüş durumda. Bunun en somut, en çıplak ve en utanç verici yeni örneği, geçtiğimiz günlerde uluslararası sularda tamamen hukuksuz bir şekilde alıkonulan küresel Sumut filosuna yapılan barbarca saldırıyla bir kez daha gözler önüne serildi. İçerisinde her milletten, her ırktan, her dinden sadece tek bir ortak paydada buluşan insanlar vardı. Vicdan. Tek yükleri Gazze'deki mazlumlara ulaştırılacak insani yardımdı. Ne bir silahları vardı ne de gizli bir ajandaları. Tek suçları dünyanın gözlerini kapattığı bir soykırım ve trajediye karşı Gazzelilerin yanında durmaktı. Ancak uluslararası hukuku her an çiğnemeyi bir devlet politikası haline getiren katil İsrail, bu barışçıl filoyu açık denizlerde gasp etti. Aktivistleri korsan gibi kaçırarak Aşdod limanına götürüldü. Limandan gelen görüntüler modern dünyanın utanç vesikası haline bir kez daha geldi. Çoğu Türk vatandaşı olan aktivistler, zalim İsrail bayrakları asılmış çadırların altında, elleri arkadan ters kelepçeli, gözleri bağlı ve yüzüstü yerde çömelir pozisyonda saatlerce bekletildi. Yüzleri maskeli polislerin ablukasındaki insanlara hoparlörlerle yüksek sesle İbranice şarkılar dinletilerek psikolojik işkence uygulandı. Yardım gönüllülerine yasal hakları olan sivil aktivistler gibi değil, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde adeta savaş esiri muamelesi yapıldı. Bu organize kötülüğün limandaki baş konuğuysa şaşırtmadı. Katil İsrail'in aşırı sağcı katil Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aktivistlere yönelik bu aşağılık muameleyi yerinde izlemek, ateşe benzin dökmek için Aşdod limanındaydı. Kameraların karşısına geçip terörizm destekçilerini işte böyle karşılıyoruz. İsrail'e hoş geldiniz diyecek kadar pervasızlaşan bu zihniyet aslında kendi acziyetini ve faşizmini dünyaya ilan ediyordu. Barışı, yardımı ve insanı savunmayı terörizm olarak nitelemek, diktatörlerin ve işgalcilerin tarih boyunca sığındığı en eski maskedir. Ancak bu maske artık düşmüştür. Dünün mağdurlarının bugünün cellatlarına dönüştüğü kirli bir tarihsel kırılmaya tanıklık ediyoruz. Bugün Gazze'de yaşanan modern soykırıma, ablukaya ve kıyıma karşı gövdesini taşın altına koyan Sumut filosu aktivistleri çağımızın gerçek kahramanlarıdır. Katil İsrail hükümeti limanlarda ters kelepçeyle yere yatırdığı aktivistlerin bedenlerini esir alabilir ancak onların temsil ettiği küresel vicdanı asla kelepçeleyemez. bugün Aşdod limanında yere fırlatılan insanlık onurudur ve bu onuru çiğneyen işgalci İsrail hükümeti tarihin sayfalarına kalıcı bir utanç lekesiyle soykırımcı, katil ve hukuk tanımaz bir güç olarak çoktan kazınmıştır. Bu barbarlığın en az limandaki sahneler kadar can yakan bir diğer boyutuysa, vatandaşları bu şekilde aşağılanan, egemenlik hakları uluslararası sularda hiçe sayılan devletlerin sergilediği derin sessizlik ve pısırıklıktır. Pasaportu çiğnenen, insanı ters kelepçeyle yere serilen ülkelerin liderleri, diplomatik koridorlarda cılız kınamaların ve bürokratik mırıltıların arkasına saklanmaktadır. Kendi vatandaşının onurunu, uluslararası sulardaki hakkını ve hukukunu stratejik dengeler ya da siyasi çıkarlar uğruna sahada koruyamayan, hak ettiği o sert ve caydırıcı tepkiyi veremeyen devletlerin bu acziyeti en az işgalcinin zulmü kadar büyük bir utanç vesikasıdır. Vatandaşının izzetini koruyamayan bir iradenin uluslararası arenada egemenlikten bahsetmesi beyhude bir retorikten ibarettir. Çünkü devlet olmanın ilk şartı, kendi insanının haysiyetini dünyanın neresinde olursa olsun devasa bir kalkan gibi savunabilmektir.
0: Abdülhalim Seçkin, Doğru Haber. Hastalık, bedenin imtihanı, ruhun tedavisi. İnsan çoğu zaman hastalığı yalnızca bir acı, bir mahrumiyet ve hayatın akışını bozan ağır bir yük olarak görür. Halbuki bazı hastalıklar vardır ki, zahirde elem gibi görünse de hakikatte kul için bir rahmet, bir uyanış ve manevi diriliş vesilesidir. Çünkü insan bu dünyaya sadece rahat yaşamak, keyif sürmek ve nefsinin arzularını tatmin etmek için gönderilmemiştir. Dünya bir imtihan yurdudur. Ömür ise tükenmekte olan büyük bir sermayedir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ifade ettiği gibi hastalık bazen dert değil, bir nevi dermandır. Çünkü sağlık ve afiyet çoğu zaman gaflet verir. İnsan sıhhat içinde kendisini güçlü zanneder, ölümü uzak görür, kabri unutabilir ve dünyanın geçici lezzetlerine aldanabilir. Günler hızla geçer, ömür fark edilmeden tükenir. Hastalık ise insanı birden durdurur. Ona aczini, zayıflığını ve faniliğini hatırlatır. Kalbine şöyle seslenir: "Sen başıboş değilsin, bu dünyada ebedi kalmayacaksın. Seni yaratan Rabbini unutma." İşte bu yönüyle hastalık, insanı gafletten uyandıran sadık bir nasihatçı gibidir. Nice insan vardır ki, sağlıklıyken secdeye yanaşmamış, fakat hastalık yatağında gözyaşlarıyla Rabbine yönelmiştir. Nice insan vardır ki, dünyaya aşırı bağlanmışken bir musibetle birlikte ahireti düşünmeye başlamıştır. Peygamber Efendimiz, müminin başına gelen her sıkıntının günahlarına kefaret olacağını haber vermiştir. Sabırla geçirilen hastalık anları bazen uzun ibadetlerden daha kıymetli hale gelir. Çünkü hastalıkta kul aczini hisseder, kendisini Allah'a daha yakın bulur. Gösterişten uzak, samimi ve derin bir kulluk ortaya çıkar. İnsan hiçbir dünyevi gücün kendisini tam anlamıyla koruyamayacağını anlar. Şifanın da, kuvvetin de yalnızca Allah'tan geldiğini idrak eder. Hastalık sadece bedenin değil, ruhun da tedavisidir. Çünkü insanın asıl yarası çoğu zaman bedeninde değil, kalbindedir. Kibir, haset, dünya hırsı, öfke, makam sevgisi, mal tutkusu ve bitmeyen dünyevi arzular insanın ruhunu yıpratan büyük hastalıklardır. Modern insan bedenini korumak için büyük çaba sarf etmekte fakat ruhunu ihmal etmektedir. Halbuki ruhun gıdası iman, ibadet, dua, secde, zikir ve Kur'an'dır. Kalp Allah'ı anmakla huzur bulur. İnsan geçmişin üzüntüsü ve geleceğin korkusuyla çoğu zaman huzurunu kaybeder. Hayvanlardan farklı olarak akıl nimetine sahip olduğu için hem geçmişe üzülür hem geleceği düşünerek endişelenir. Bu sebeple dünya hayatı zahiren süslü görünse de hakikatte imtihanlarla doludur. Dünya nimetleri bazen zehir karıştırılmış bala benzer. İnsan tatlı zannederek yönelir fakat sonunda büyük pişmanlık yaşayabilir. Asr suresinde bildirildiği gibi insan gerçekten hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bu büyük kayıptan kurtulurlar. Demek ki kurtuluş sadece inanmakla değil, iman üzere yaşamakla, ibadete devam etmekle, günahlardan sakınmakla ve musibetler karşısında sabır göstermekle mümkündür. Mümin bilir ki hiçbir musibet sebepsiz değildir. Allah Teala kulunu ihmal etmez.
23: bazen nimetle, bazen darlıkla, bazen sağlıkla, bazen de hastalıkla terbiye eder. Önemli olan kulun her halükarda Rabbine yönelmesi ve ondan kopmamasıdır. Çünkü gerçek şifa yalnız bedenin iyileşmesi değil, kalbin huzur bulmasıdır. Mevlam bizlere hem beden sıhhati hem de ruh selameti nasip eylesin. Hastalıklarımızı günahlarımıza kefaret, gafletimize uyanış ve ahiretimiz için bir kazanç vesilesi kılsın. Amin.
3: Abdülhalim Melioğlu, Doğru Haber.
23: Sanma ki, hayatın matematiğini rakamlarda, kalabalıkların gürültüsünde ve alkışların şiddetinde arayan bir nesil haline geldik. Niceliği niteliğin, görünüyor olmayı ise olmuş olmanın önüne koyduk. Oysa hakikat çoğu zaman o kalabalıkların uzağında, sessiz bir köşede bekler. Sanma ki düğününün kalabalık olması, davetlilerin binleri bulması seni Allah'ın sevgili bir kulu yapar. Eğer ölçün buysa tarih kitaplarına bir bak. İnsanlığın kanını emen zalim diktatörlerin, halkını açlığa mahkum eden tiranların, Firavun ve Nemrutların düğünlerinde yüz binlerce insan meydanlara döküldü. Belki o gün gazeteler yoktu, lakin manşetler sokaklarda atıldı. Halk günlerce bu düğünlerin görkemini konuştu. Sanma ki cenazenin kalabalık olması, tabutunun omuzlar üzerinde bir deniz gibi taşınması senin iyi bir gidişle gittiğinin kesin kanıtıdır. Hatırla, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'e hakaret etmeyi sanat sanan Charlie Hebdo karikatüristlerinin cenazesinde dünya liderleri saf tuttu. Milyonlar yürüdü, ekranlar günlerce o korteji gösterdi. Kalabalıklar her zaman hakikati tasdik etmez. Bazen sadece bir ideolojiyi, bir inadı veya bir siyasi şovu temsil eder. Modern dünya bize ne kadar çok kişi tarafından onaylanırsan o kadar değerlisin yalanını söylüyor. Sosyal medyadaki beğeni sayılarından cenazemizdeki kalabalık tahminlerine kadar her şeyi birer başarı kriteri haline getirdik. Oysa gerçek değer kimse görmediğinde kim olduğundur. Alkışlar kesildiğinde elinde kalan vicdanındır. Hayatını başkalarının gözündeki yansımana göre inşa etme. İnsanların seni nasıl bildiği, senin aslında kim olduğun gerçeğini değiştirmez. Ve unutma, yüzlerce yıllık bir davetin ardından Hazreti Nuh'a inanan birkaç insandı. Bütün bir halk Nemrud'un arkasında saf tutmuşken, Hazreti İbrahim tek başına bir ümmetti. Hazreti İsa çarmıha götürülürken, ona bakıp gözyaşı döken 12 havarisiydi. İslam ümmetinin büyük bir kısmı Yezid'e biat etmişken Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in yanında sadece akrabaları vardı. Sanma ki bu dünya bir vitrindir. Burası bir imtihan meydanıdır. Ve bu meydanda bazen tek başına yürümek, yanlış bir kalabalığın önünde yürümekten çok daha azizdir. Peki kalabalık bir insanı haklı yapmaya yeter mi? Bugün insanlar Allah'ın ne dediğine değil, insanların kaç kişi olduğuna bakıyor. Çok kişi yapıyorsa doğrudur zannediyor. Hayır, mesele kalabalık değil, mesele istikamet. Çünkü insanı mahveden şeylerden biri de şudur. Toplumun alkışını Allah'ın rızasıyla karıştırmak. Bir gün gelir, seni omuzlarda taşıyanlar unutulur. Sosyal medyada milyonların konuştuğu isimler birkaç ay sonra hatırlanmaz bile. Ama Allah katında değerin varsa, dünyada hiç tanınmasan bile gök ehli seni bilir. Belki cenazende 3 kişi olacak. Belki düğününde gösterişli salonlar olmayacak. Belki adını gazeteler yazmayacak. Ama Allah seni seviyorsa, bütün dünya toplansa ne eksik? Allah seni sevmiyorsa, bütün dünya alkışlasa ne fayda? İnsan ömrünün en büyük aldanışı budur. Kalabalıkları başarı sanmak. Oysa mahşer günü herkes tek başına dirilecek. Ne alkış gelecek yanında, ne takipçi sayısı, ne davetliler, ne protokoller. Sadece amel. Sadece niyet.
4: Sezgin Özbay, Doğru Haber. Çocuğum için neler yapabilirim? Hamd, alemlerin Rabbine, salat ve selam da onun pak Resulüne olsun. Önceki yazımızda, eyvah kızım büyüdü demiş, bedeniyle birlikte fikirleri de değişime uğrayan çocuğumuzun durumundan, nasıl endişelendiğimizden bahsetmiştik. Başlangıç olarak bir parantez açıp, sonra sorunun çözüm yollarına bakalım inşallah. Yanlış fikirler, yanlış arkadaşlar ve yanlış davranışlardan endişelenmemiz elbette normal. Ancak bu endişeyi dışa vurma biçimimiz, meselenin çözüme kavuşup kavuşmamasında etkin bir rol oynar. Konuyu yine kızımızın tesettürü üzerinden ele alacağız ki, bu günümüzde çok büyük bir sorundur. Bir önceki yazımızda kızımızın örtünmek istememe sebeplerinden bahsetmiştik.
23: pratik olarak biliriz ki birçok sorun zıttıyla çözülür. 1. Kızımıza şimdiye kadar tesettürü sevdirememiş olabiliriz. Bu açığı kapatmak için kızımızın yaptığı davranışlar takdir edilmeli. Velev ki kızımız tesettürsüz olsa bile. Beterin beteri var derler. Kızımız beterse bile daha beteri vardır. Biz çocuklarımızdaki kötü huy ve davranışlar yerine güzellikleri görmeye çalışalım. Bu bizim ona karşı tavrımızı yumuşatır. Aslında bu son cümleyi kurmak gerekmemesini dilerdim ama maalesef çocuklara şiddet bile uygulanıyor. Kızımız başını örtmüyorsa daha beteri de vardır. Rabbim şükredenlere nimetini artırır. Biz elimizdekine şükredelim ki Rabbimiz daha iyisini bize nasip eylesin. Elimizdekini daha güzel bir hale koysun. 2. Çocuğumuz ihmale uğradığı için artık kendini salmış olabilir. Neden biliyor musunuz?

0: Sesli makale sona erdi.
1: Herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanefm.com.tr
2: Gaziantep ilimiz için ikindi hesabı.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
4: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplama

783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyor.

0: teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
1: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı başlıyor.
5: Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın ve gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir. Bunlar namazı kılan, zekatı veren ve ahiretin varlığı konusunda kesin kanaat sahibi olan inananlar için bir yol gösterici ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanlara gelince, biz onların işlerini kendilerine güzel göstermişizdir. Bu yüzden şaşkınlık içinde bocalayıp dururlar. İşte bunlar azabı en kötü olacak olanlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da bunlardır. Hiç kuşku yok ki bu Kur'an sana, hikmet sahibi olan, çok iyi bilen tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa, ailesine, "Uzakta bir ateş görüyorum. Oradan size bir haber ya da ısınmanız için yanan bir odun parçası getireceğim," demişti. Ateşin yanına geldiğinde kendisine şöyle seslenilmişti: "Ateşin içinde olanlar da, çevresinde bulunanlar da mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa, kuşkusuz ki ben çok güçlü, çok bilge olan Allah'ım. Asanı at." Musa onun bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan kaçtı. O zaman Allah ona, "Ey Musa, korkma. Çünkü benim huzurumda elçiler korkmazlar. Ancak kim haksızlık yapar, sonra işlediği kötülüğün yerine iyilik yapacak olursa, bilsin ki ben çok bağışlayan, çok merhametli olanım. Firavun'a ve kavmine göstereceğim 9 mucizeden biri olarak, elini koynuna sok ki kusursuz bembeyaz çıksın. Çünkü onlar yoldan çıkan bir toplum oldular. Ancak onlar kendilerine ayetlerimiz açık olarak geldiğinde, bu apaçık bir sihirdir," dediler. Gerçek şu ki kendileri de bunlara kesin olarak inandıkları halde sırf haksızlık ve böbürlenme yüzünden onları bile bile inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar, övgü bizi inanan kullarının çoğundan üstün kılan Allah'a aittir dediler. Süleyman Davud'un varisiydi. O şöyle dedi: ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve her şeyden pay verildi. Gerçekten bu apaçık bir lütuftur. Bir gün Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları düzenli bir biçimde bir yere gitmek üzere önünde toplanmışlardı. Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin ki Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler." Süleyman onun bu sözüne gülümseyerek dedi ki: "Ey Rabbim, beni bana anneme ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve senin hoşnut olacağın iyi işler yapmaya yönelt ve beni sevginle iyi kullarının arasına dahil et." Süleyman kuşları yoklamış, Hüdhüd'ü aralarında görmeyince şöyle demişti: "Hüdhüd'ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Andolsun ki onu çok ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim ya da bana mazeretini gösteren bir delil getirir." Çok geçmeden Hüdhüd geldi ve dedi ki: "Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sana Sebe'den güvenilir bir haber getirdim. Ben orada onları yöneten, kendisine her şey verilmiş olan ve çok büyük bir tahtı bulunan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan böyle yapmış ki onlar göklerde ve yerde gizli olanları açığa çıkaran, gizlediğiniz ve açıkladığınız şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler. Oysa çok büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka Tanrı yoktur." Bunun üzerine Süleyman dedi ki: "Şimdi senin doğru mu yoksa yalan mı söylediğini göreceğiz. Şu mektubumu al, onlara ulaştır. Sonra onlardan bir süre uzak dur, ne sonuca varacaklarına bak." Kraliçe dedi ki: "Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakılmış bulunmaktadır. Mektup Süleyman'dan gelmekte, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamakta ve bana baş kaldırmayın ve bana boyun eğmiş olarak gelin diye yazmaktadır." Yine kraliçe dedi ki: "Ey ileri gelenler, bu işimle ilgili olarak bana görüş bildirin. Çünkü ben siz yanımda olmadıkça hiçbir iş hakkında kesin karar vermem." Onlar dediler ki: "Biz güçlü kişileriz ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama söz senindir. Bu yüzden ne söyleyeceğini sen düşün." Kraliçe dedi: "Doğrusu krallar bir ülkeye girince orayı karıştırırlar ve halkının onur sahibi olanlarını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklar. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçilerin ne gibi bir haberle döneceklerini bekleyeceğim." Elçiler Süleyman'a gelince o dedi ki: "Siz benim servetime servet mi katmak istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara geri dön. Andolsun ki biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla geliriz ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız." Süleyman dedi: "Ey ileri gelenler! Onlar kendilerini Allah'a teslim etmek üzere gelmezden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilir?" Cinlerden bir ifrit, "Sen yerinden kalkmadan onu sana getiririm. Gerçekten buna gücüm yeter. Ben güvenilir biriyim," dedi. Kitaptan ilmi bulunan biri ise, "Sen gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm," dedi. Süleyman tahtı yanı başında kurulmuş görünce dedi ki: "Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim konusunda beni sınamak üzere Rabbimin bahşettiği lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim ganidir, çok cömert olandır." Sonra Süleyman onun tahtını tanınmayacak hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi yoksa tanıyamayacak mı?" dedi. Kraliçe geldiğinde, "Senin tahtın da böyle miydi?" diye soruldu. O da, "Sanki oymuş gibi, bize daha önce bilgi verilmiş ve biz de kendimizi Allah'a teslim etmiştik," dedi. Oysa onu Allah dışında ibadet ettikleri şeyler alıkoymuştu. Çünkü o inkarcı bir toplumdandı. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce zeminini derin bir su sandı ve eteklerini dizlerine kadar çekti. Süleyman dedi, "Bu zemini billur camla döşenmiş bir köşktür." Kraliçe, "Ey Rabbim, gerçekten ben kendime yazık etmişim. Artık Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum," dedi. Andolsun ki biz, Semud kavmine Allah'a ibadet edin diye uyarması için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ancak onlar hemen birbirleriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih dedi ki, "Ey kavmim, siz niçin başınıza iyilikten önce kötülüğün gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanma istemeniz gerekmez mi? Belki merhamet olunursunuz." Onlar ise, "Biz senin ve seninle birlikte bulunanlar yüzünden uğursuzluğa uğradık," dediler. Salih dedi ki, "Size çöken uğursuzluk Allah katındandır. Çünkü siz denenmekte olan bir toplumsunuz." Kentte 9 kişi vardı. Bunlar orada bozgunculuk yapıyorlar, düzeltmeye ise yanaşmıyorlardı. Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler: "Gece ona ve ailesine baskın yapalım, sonra da velisine, biz ailesi öldürülürken orada bulunmuyorduk, biz gerçekten doğru söylüyoruz diyelim." Onlar böyle bir plan yapmışlardı. Ama biz de onlar farkına bile varmadan onların planlarını alt üst etmiştik. Yapmış oldukları planlarının sonu nasıl oldu bir bak. Biz onları da, toplumlarını da toptan yerle bir ettik. İşte onların yapmış oldukları zulümlerinden ötürü harabeye dönmüş evleri. Kuşkusuz bunda anlayan bir toplum için ibret vardır. Biz inanan ve korunanları ise kurtarmıştık. Lut'u da gönderdik. Kavmine şöyle dedi: "Siz göz göre göre o iğrenç işi mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi gidiyorsunuz? Gerçekten siz ne yaptığını bilmeyen bir toplumsunuz." Buna karşı kavminin cevabı şöyle oldu: "Lut ailesini kentinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış." Bunun üzerine biz onu ve karısı dışında ailesini kurtardık. Çünkü karısının geride kalanlardan olmasını takdir etmiştik. Onların üzerine öyle bir taş yağmuru indirdik ki, uyarılanların yağmuru ne kötü oldu.
1: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
2: Özyurt Boya ve Hırdavat, her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk katıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres 7 Tepe Mahallesi, 72 No'lu Cadde, Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.

Rabbim. Bir de ben sana hakkıyla kul olmak isterdim. Sevdiğini sevmek, sevdiğine sevilmek isterdim. Biliyorum, hak etmediğimi biliyorum. Ama ben Rabbim, ama ben seni çok seviyorum. Derdimi seviyorum, veren sensin. Derdimin dermanı olan sensin. Bana seni seviyorum dedirtensin. Yüreğimdeki sızım sen, gözümdeki nemsin. Sen de beni sever misin? Bir de ben Rabbim, bir de ben senin Habibim dediğin Ahmet'i, sevdiğim dediğin Mahmud'u, ağzından çıkan vahidir, onun sözü benim sözümdür dediğin Muhammed'i,

0: deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
4: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi, Maaşkuyu Caddesi, Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi, Ayşe Fatma Camii Arkası, Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
3: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
0: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
5: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
6: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
8: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 çift 0.
9: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

146. Bölüm. Kim Allah'ın evine, Allah'ın Resulünden daha layık olabilirdi? Bütün varlık alemi kendi hürmetine yaratılan büyük peygamber, burayı ziyaret etmeyecek de kim edecekti? Fakat hala bu beytin etrafı, irili ufaklı putlarla doldurulmuş, her biri ilah kabul edilen bu taşlar ve kütükler, gönüllerden Yüce Mevla'ya gidecek yolu sımsıkı kapatmışlardı. Allah nasip edecek, bir dahaki gelişte bunları söküp atacağız. Allah'ım, yüzlerce putun arasından geçerek tavaf ettiğimiz bu mübarek beyti düşmanın elinden kurtarmak üzere bizim yardımcımız ol. Allah'ım, senin evinde bu putların işi nedir? Bu mübarek makama müşrikler değil, sana senin rızanı kazanmak için ibadet eden kulların layık. Kâbe-i Müşerref'e bu duyguların eşliğinde tavaf edildi. Gönüllerde ölçüye sığmaz bir eziklik ve tarif edilmez bir mutluluk vardı. Resulullah Efendimiz tavaf esnasında, "Allah'ım, bağışlamanı dilerim. Dünyada ve ahirette belalardan emin kılmanı niyaz ederim. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyi olanı ver, ahirette iyi olanı ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua ediyor. Hacerül Esved'e her geldikçe öpüyor yahut uzaktan selamlıyorlardı. Tavaf sona erince makamı İbrahim'e geldi. Yüzünü Beytullah'a çevirdi ve iki rekat namaz kıldı. İlk rekatta Fatiha'dan sonra Kafirun suresini, ikinci rekatta ise İhlas suresini okumuştu. Namaz bitince zemzem kuyusuna vardı, ayakta ve yüzü Kabe'ye dönük olduğu halde doya doya zemzemişti. Bu mübarek su, büyük dedesi Peygamber Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın aziz hatırasıydı. Aradan geçen uzun zaman içinde kapatılmış, uzun yıllar nerede olduğu tayin edilememiş olan bu kuyu, dedesi Abdülmuttalip tarafından kazılmış ve insanlığa hediye edilmişti. Kuyunun başında yüzleri Kabe'ye dönük halde içenlerin gönüllerinden böyle duyguların geçtiğinde şüphe yoktu. Peygamber Efendimiz Zemzem'den sonra Safa Tepesi'ne doğru yürüdü. Bu tepeden başlamak üzere Merve'ye kadar gitti. Oradan yine Safa'ya geldi. Böylece ikisi arasında 4 gidiş, 3 geliş olmak üzere 7 defa sa'y etti. İki tepe arasındaki vadiye gelince koşarcasına bir hızla ilerliyorlardı. Daha sonra tıraş olarak ihramdan çıktılar. Resulullah Efendimizin hem tavafı hem de Safa ile Merve arasındaki 7 defa gidiş ve gelişi Kas Vadi'ndeki deve üzerinde yaptığı rivayeti de vardır. Sultan-ı Enbiya Efendimiz Kabe'nin içine girmeyi istediyse de Kureyş buna razı olmamış, anlaşmamızda böyle bir şey yoktu diyerek reddetmişlerdi. Kim kimin evine konulmuyor sorusunun cevabını düşünen yoktu. Umre henüz tamamlanmıştı. Müslümanlardan merakla izleyen kadınlardan biri. "Biri Kabe'ye tırmanıyor," dedi. Baktılar. "Bu Ümeyye bin Halef'in kölesi Bilal değil mi?" "Evet evet o. Ne günlere kaldık. Habeşli bir kölenin Kabe üzerine çıktığını da mı görecektik?" Bu sırada Bilal Kabe'nin üzerine çıkmış, ellerini kulaklarına koymuş ve var gücüyle "Allahu Ekber" diye bağırmaya başlamıştı. Mekke vadilerinde yankılar yapan bu ses, Kureyş kadınlarını sokaklara döktü. Çocuklar durmuş, hayretle ona bakıyorlardı. İnsanlık tarihinin en garip ezanı, ihtimal ki bu ezandı. Bir tarafta sırf Allah rızası için Allah'ın iki büyük peygamberi tarafından yapılmış olan Beytullah, diğer yanda onun içinde ve dışında gelişi güzel dizilmiş yüzlerce put. Müezzinlerin en şereflisi olan Bilal, Beytullah'ın üzerinde ve etrafını çevreleyen putların arasında Allah'ın en yüce olduğunu cihana ilan ediyor.
bu ezanı kainatın efendisi de, Allah'ın düşmanları da büyük bir heyecanla dinliyorlar. Resulullah Efendimizin uğruna düşünmeden canını verecek olanlar da, onu bir kaşık suda boğabilmek için can atanlar da bu ezana kulak veriyor. Bilal, Allah birdir dediği için bu şehrin sokaklarında sürünmüş, işkenceden işkenceye uğratılmıştı. Şimdi Allahu Ekber diye alabildiğine bağırıyor, adeta onlara meydan okuyor, onlardan hıncını alıyordu. Bugünlere mi kalacaktık? Ümeyye bin Halef Bilal'in bu bağırışını duysa kederinden ölürdü diye hayıflanan kadınların, hayran hayran bakan çocukların, gözyaşlarını tutamayan müminlerin heyecan içinde dinlediği ezandan sonra Bilal indi. Müminler de bu defa Seyyidül Enbiya Efendimizin ardında ve Kabe'ye dönerek namaza durdular. Bu namaz, göğüsleri patlatacak dereceye ulaşmış olan kin ve nefret duygularıyla seyredildi. Günden gün artan Müslüman sayısı, Müslümanların ölçüye sığmayan hürmet ve itaati, özellikle üst tabakayı teşkil eden müşriklerin gönüllerindeki haset duygularını kamçılıyor, onları yerlerinde duramaz ediyordu. Bu arada Resul-i Ekrem Efendimiz Velid bin Velid'i çağırdı. Kardeşi Halid bin Velid'i aramasını emretti. Aklıyla, gücü ve kuvvetiyle, muharebe sahasındaki üstün kabiliyetiyle gerçekten büyük bir değer olan Halid'i Müslüman olarak görmek istiyordu. Velid, vakit geçirmeden onun evine vardı. Fakat Müslüman ordusu gelmeden evden çıktığını ve bir daha dönmediğini öğrendi. Demek o da şehri terk edip dağlara, tepelere çıkanlardan biriydi. Oturdu ve bir mektup yazdı. Geldiği zaman verilmesini tenbih ederek ayrıldı. Her birinin doğup büyüdüğü, her sokağında ayrı bir hatıra bıraktığı bu mübarek şehirde 3 gün pek kısa bir zaman içinde gelip geçti. 4. günün sabahında Resul-i Ekrem Efendimiz yanındaki birkaç arkadaşıyla sohbet ederken Süheyl bin Amr ve Hüveytib bin Abdülüzza beraberce geldiler. Bunlar Kureyş kabilesi adına Hudeybiye barışına imza koyanlardı. ''Ey Muhammed, anlaşma gereği olarak 3 gün şehrimizde kalmış bulunuyorsun. Sana Allah'ı ve yaptığınız anlaşmayı hatırlatırız. Artık Mekke'yi derhal terk etmen gerekiyor.'' dediler. Resulullah Efendimiz, ''Evleniyorum, izin verin. Düğünüm burada olsun. Düğün yemeğinde sizler de bulunun.'' dedi. Bu istek kabul edilmedi. O zaman Resulullah Efendimiz akşama kalmadan herkesin Mekke'yi terk etmesini ve kendi bineğinin de hazırlanmasını emretti. Vakit geçirmeden bindi ve yürüdü. Müslümanlar Peygamber Efendimizin ardında yola çıktılar. Bu arada Peygamber Efendimiz bir hanım kızın arkadan ''Amcacığım!'' diye bağırmasıyla döndü. Amcası Hamza'nın kızı Ümame koşarak geliyordu. Hemen onun elinden tuttu, Hazreti Ali'ye teslim etti. Hazreti Ali onu kaldırdı ve Hazreti Fatıma'nın yanına oturttu. Mekke'de bir tek Ebu Rafi kalmıştı. Seyyidül Beşer Efendimizin son defa evleneceği hanımı Hazreti Meymune'yi getirecekti. Ebu Rafi akşama doğru müminlerin annesi Hazreti Meymune'yi deveye bindirdi ve yola çıktı. Bir kısım delikanlılar yolda onlara sataşmak istediler, laf attılar, rahatsız etme derdine düştüler fakat Ebu Rafi, ''Ey Kureyş delikanlıları, siz anlaşılan aramızdaki anlaşmayı bozacaksınız.'' ''Vallahi bizim silahlarımız Yecrek'tedir. Bu yaptıklarınızı sizin yanınıza koymayız. Pişman olacaksınız.'' diye bağırınca dağıldılar. Bundan sonra kazasız belasız Serif denilen yere varıldı. Peygamber Efendimiz ve ashabı da orada bekliyorlardı. Yeni gelin Meymune Hanım o gece Resul-i Ekrem Efendimizin hanımı oldu.
Hayatının en mutlu gününe o gece Serif denilen yerde kavuşmuş olan Hazreti Meymune, aradan geçecek olan 54 uzun yıldan sonra yine Serif'e geleceğini, Resulullah Efendimizin hanımı olduğu bu evde son nefesini vereceğini nereden bilebilirdi? Resulullah Efendimiz'le son evlenen oydu. Efendimizin hanımları arasında en son vefat edeni de yine kendisi olacaktı. Serif'te verilen düğün yemeğinden sonra o günün akşamına doğru yolculuk başladı. Bir yıl önce görülen rüya böylece gerçekleşmiş bulunuyordu. Kavgasız, gürültüsüz, emniyet içinde gitmiş, ziyaretlerini yapmışlardı. Zaten Fetih Suresi'nde de emniyet içinde bu vazifelerini yapacakları bildirilmişti. Müminler şehri terk edince, üç gecedir dağlarda kalan Kureyş büyükleri birer birer evlerine döndüler. Bir anlaşma sonucu da olsa şehri düşmana terk etmek hiç de güzel bir şey değildi. Evinde istirahat etmek, rahatça yatıp uyumak varken dağların tepesinde, mağara kovuklarında gecelemek hiçbir insana hoş gelmezdi. Halid bin Velid mükemmel bir uyku çekebilme düşüncesi altında evine girdi. ''Babacığım, amcam geldi.'' ''Velid mi?'' ''Evet, seni bulamayınca bu mektubu yazdı ve gitti.'' Halit uzatılan mektubu aldı. ''Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim, senin gözlerinin bir türlü İslam'a yönelme işinden daha acayip bir şey görmedim. Aklına diyecek yok. İslam gibi bir dine insan yabancı mı kalır?'' Resulullah Efendimiz seni sordu. ''Halit nerede?'' dedi. ''Ben de Allah onu getirecektir.'' dedim. O zaman Peygamber Efendimiz, ''Onun gibi bir insan İslam dinine yabancı mı kalır? Şayet o kahramanlığını, silahşörlüğünü Müslümanlara destek yapsa hakkında pek hayırlı olurdu. Biz de onu başkalarına üstün tutardık.'' dedi. ''Şimdiye kadar kaçırdığın fırsatları, iyi yolları tercih ederek değerlendir kardeşim.'' Velid. Halid mektubu bir köşeye bıraktı. Başını ellerinin arasına aldı ve düşünceye daldı. Hudeybiye barışından sonra ümidini kaybetmeye başlamıştı. Onlar gittikçe kuvvet buluyor, Kureyş ise gitgide zayıf düşüyordu. Hudeybiye'de yapılan barıştan sonra Hayber'i ele geçirmeleri, etraftaki emirlere mektuplar yazılması, Ebu Süfyan'ın Şam seferinden dönüşünde Heraklius'un önünde verdiği ifadeyi anlatması Halid'i iyiden iyiye sarsmış bulunuyordu. Bundan sonra Kureyş, Medinelilere galip gelmeyi rüyasında görmeye bile razı olmalıydı. Bir zamanlar Utbe bin Rebiya'nın, ''Ey Kureyş halkı, beni dinlerseniz bu adamı kendi haline bırakın. Eğer Araplar ona galip gelirse, sizin maksadınız yerine gelmiş olur. Şayet o Arapları dize getirirse, iyi bilin ki onun zaferi sizin zaferiniz demektir.'' demiş, fakat kimseye söz dinletememişti. Şayet o söz dinlenmiş olsa, bugün Kureyş dimdik ayakta olacaktı. Bundan böyle ne yapmalı, kime gitmeli? Muhammed'in yanına gitsem olur, onun yanında emniyet var. Heraklius'un yanına gitsem hürmet görürüm. Fakat o zaman Hristiyanlığı kabul etmeli ya da Yahudi olmalı. Acemistan'da durabilir miyim? Geri kalan günlerimi evimde rahat geçirebilir miyim? Halit bunları uzun uzun düşündü. Bir karara varamadı. Fakat artık eskiden olduğu gibi Heraklius'un ya da Kisra'nın yanına gitme fikri ona cazip gelmiyordu. Vücudunda üç günün biriktirdiği yorgunluk ve uyku hasreti daha fazla oturup kalmasına izin vermiyordu. Olduğu yere uzandı. Saatlerce sürecek derin bir uykunun kolları onu yavaş yavaş sarmaya başlamıştı. Medine'de bir anlaşmazlık çıktı. Hazreti Ali, Cafer bin Ebi Talip ve Zeyd bin Harise bağıra çağıra münakaşa edecek hale gelmişlerdi. Sebep, şehitler serdarı Hazreti Hamza'nın kızı Ümame'ye kimin bakacağıydı? Yıllarca evvel Resulullah Efendimizin söylediği mübarek bir söz, değerini kıyamete kadar muhafaza etmek üzere kulaklara küpe olmuştu. ''Ben ve yetimin kefili olan kişi cennette şöylece beraber olacağız.
Efendimizin bunları söylerken iki parmağını gösterip yakınlık derecesini anlatması da hala gözler önünde gibiydi. Şimdi İslam tarihinin üç büyük şahsiyeti Resulullah Efendimizin pek yakını olan bu insanlar, yetimin kefili olma mücadelesi veriyor, mübarek emanete sahip çıkmanın yollarını arıyorlardı. Hamza benim kardeşimdi. Resulullah Efendimiz Medine'ye geldiğimizde onunla beni kardeş yapmıştı. Kardeşimin kızı da elbet benim yanımda olmalıdır. Bu sözleri söyleyen Zeyd bin Harise'ydi. Hazreti Ali bir başka cihetten tutunuyordu. Hamza benim amcamdı. Hem Resulullah Efendimizin kızı Fatıma da benim hanımımdır. Biz karı koca, amcamızın emanetini muhafaza etmeye herkesten daha layıkız. Cafer'in bunları dinleyecek hali yoktu. Evet, Hamza benim amcamdı. Fazla olarak benim hanımım Esma bu çocuğun teyzesidir. Hiçbirimiz bu çocuğu almaya benim kadar hak sahip olamazsınız. Eninde sonunda bu çocuk benim yanımda kalacaktır. Bu ve benzeri sözlerle iş bitmiş olmadı. Hiçbiri diğerini dinlemek istemiyordu. Çünkü en haklı kimse o alsın diyen yoktu. Yahut bu düşünce ikinci planda bırakılıyordu. Asıl maksat yetimin kefili olma saadetini elde etme derdiydi. Sonunda bu işi kendi başlarına halledemeyeceklerini anladılar. Allah rızasını kazanayım derken hatır gönül kırarak hiç arzu edilmeyen bir neticenin de alınması mümkündü. Eğer bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Peygamber'e arz edin. Hükmü onların vermesini isteyin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız yapacağınız budur. Bu yol daha hayırlı, sonucu itibariyle daha güzeldir ayeti onların önüne geçti. Resul-ü Rabbül Alemin Efendimizin huzuruna vardılar. Fahrül Mürselin Efendimiz onları birer birer dinledi. Mesele anlaşıldı. Ümame senin yanında kalacak demedi. Çünkü durum bunu söylemeye müsait değildi. Peygamber Efendimiz insanlığa ilmi ve hikmeti yaşayarak, tatbik ederek öğretecekti. Evvela her birinin sinirlerini yatıştırmayı, her birine gönül alıcı sözler söylemeyi daha uygun bulmuşlardı. Bu sebeple her üçüne de gerçeklere son derece uygun sözlerle iltifat etti. Ey Zeyd, sen Allah'ın dostu, Resulullah'ın dostusun. Ey Cafer, senin yaratılışın da tabiatın da bana benzemiştir. Ey Ali, sen benim kardeşimsin dedi. Bu sözleri hiçbir mümin yaban atamazdı. Ağzından batıl söz çıkmasını mümkün olmayan büyükler büyüğü, sevgililer sevgilisi Efendimizin bu sözleri gerçek müminler için dünyadan da, dünyanın her şeyinden de kıymetliydi. Seyyidül Enbiya ve Mürselin Efendimiz sonra Cafer'e döndü. Ey Cafer! Bu çocuğu götürmeye en layık olan sensin. Çünkü onun teyzesi senin hanımındır. Bir kadınsa teyzesinin yahut halasının üzerine nikah edilemez dedi. Cafer sevincinden zıplamaya başlamıştı. Bir rivayete göre tek ayak üzerinde Peygamber Efendimizin etrafında seke seke oynamaya başladığını söyler. Ne yaptığını soran Efendimiz de Habeşlilerin çok sevinçli bir haber aldıkları zaman böyle oynadıklarını söyledi. Diğer iki arkadaş da bu hükme karşı içlerinde bir burukluk hissetmediler. Üzüntü duymadılar. Habibi Ekrem Efendimizin gerçeğe en uygun olan bir hükmü karşısında gönülden razı olmayan bir insan Mevlasını nasıl razı ederdi? Gönüller Kur'an'da bulunan Hazreti Meryem kıssasını hatırladı. O küçücük bir çocukken kimin yanında kalacağı, kimin kefaleti altında bulunacağı münakaşa mevzu olmuş ve netice olarak bu kişi Kur'a yoluyla halletme yolu tutunmuştu. Herkes okunu suya bırakacak, hangi ok suyun üzerinde kalırsa bu şeref onun sahibi olacaktı. Cenab-ı Mevla bu durumda Hazreti Meryem'i teyzesinin kocası olan Hazreti Zekeriya aleyhisselama nasip etmişti. Aradan zaman geçecek ve Ümame Resulullah Efendimizin üvey oğlu Seleme ile evlenecekti. Seleme ise müminlerin annesi Ümmü Seleme'nin oğluydu.

0: Kervan FM reklamlar.
1: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez sürücü kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez sürücü kursuna gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de.

0: her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş Baklava'nın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup, yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90 adres Malazgirt Mahallesi 193047 No'lu Cadde numara 24 Şahin Bey.
2: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 17 50, GSM 0543 267 77 09. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kervan FM'de reklamları dinledim.

herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan Altın ve Gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
8: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
12: Roman Kuşağı başlıyor.
13: Kıyamet şehir Felluce. Acısı, yürek işgali kadar acı. Direnişi, gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet şehir Felluce isimli eseri Roman Kuşağı'nda. Kıyamet şehir Felluce 29. bölüm.

Gece boyu Abbas'ın gözüne uyku girmedi. Hep annesini ve ona verdiği sözü düşünüp durdu. Yatakta kıvranıp bir o yana bir bu yana dönüp durdu. Sabah namazına kadar bu hal devam etti. Sabah namazını kıldıktan sonra zayıf düşen bünyesi daha fazla bu yorgunluğu kaldıramadı. Göz kapakları yavaş yavaş ağırlaştı. Kendini uykunun yumuşak kollarına bırakıverdi. ''Kalk Abbas, kalk!'' sesiyle uyuduğu yer yatağından irkilerek uyandı Abbas. Henüz uykunun o tatlı mahmurluğunu üzerinden atabilmiş değildi. Etrafı bulanık görüyordu. Gözlerini elleriyle ovduğunda Abdülkadir'in tebessümle başında dikildiğini gördü. Abdülkadir'in yüz haline bakılırsa haber iyiydi. Gözlerinin içi gülüyordu. ''Kalk yahu, öğle vakti olmuş, sen hala uyuyor musun?'' dedi Abdülkadir tebessüm ederek. ''Müjdemi isterim, Ebu İbrahim yeğeninin izini bulmuş.'' ''Ne, bulmuş mu?'' dedi Abbas. Şaşırmış ve heyecanlanmıştı. ''Hani nerede, gidip alalım yeğenimi?'' ''Dur birader, öyle aceleyle olacak bir iş değil bu.'' diyerek Abdullah'ı, diyerek Abbas'ı sakinleştirmeye çalıştı Abdülkadir. ''Yeğenin güvendeymiş. Onu bulup buraya senin yanına getireceklermiş. Ayrıca seni görüp konuşmak isteyen biri de varmış.'' ''Kimmiş beni görmek isteyen?'' ''Yeğenin Murad'a bakan ve onu koruma altına alan kişi. Bu aynı zamanda Felluçe'deki direnişçilerden biri. Senin rahmetli eniştenin de yakın arkadaşıymış.'' ''Peki ne zaman burada olurlar?'' diye sordu Abbas. ''Bir saate kalmaz burada olurlar. Sen kalk hadi, hazırlıklarına başla. Anca yetiştirirsin.'' dedi Abdülkadir. Abbas'ı büyük bir telaş ve heyecan sardı. Hem yeğenini hem de direnişçileri görecekti. Belki bazı sorular da sorardı. ''Allah'ım!'' dedi Abbas içinden. ''Sen ne büyük, ne yücesin. Sana ne kadar şükretsem yine azdır. Sen beni hiçbir zaman yalnız ve yardımsız bırakmadın. Layık olmadığım halde önümdeki tüm engelleri kaldırıp beni hedeflerime ulaştırdın. Sen beni sana çokça şükreden bir kul kıl ki nankörlük edenlerden olmayayım.'' Abbas'ın gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Ama bunlar sevinç ve mutluluk gözyaşlarıydı. Bir saat, bir asır zaman dilimi gibi geldi Abbas'a. Kapının çalınmasıyla kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. ''Selamun aleyküm.'' sesiyle ayağa kalktı Abbas. Kısık bir sesle ''Aleyküm selam.'' diyebildi. Mat mat odanın içine giren üç kişiye bakarak. Sadece birini tanıyordu. O da evinde misafir olarak kaldığı Ebu İbrahim'di. Diğer ikisini ilk defa görüyordu. Biri 40-45 yaşlarında sakallı, mütebessim çehreli ve vakur duruşlu bir adam, diğeri ise çekingen ve ürkek tavırlarıyla durduğu yerde iki büklüm olmuş 10 yaşlarında bir çocuk. Bu çocuk Murat'tan başkası değildi. Yani Abbas'ın uğruna bunca tehlikeleri göze alarak buralara kadar geldiği biricik yeğeni Murat Nessar. Ablası Nurten Nessar'dan yadigar kalan tek parça. Ayşe Ana'nın hasretiyle yanıp tutuştuğu biricik torunu Murat. Abbas öylece sessizce durmuştu. Şaşkındı, ne diyeceğini bilemedi. Murat'ı daha önce fotoğraflarda görmüştü ama o fotoğraflarda 5-6 yaşlarında olduğu için şimdiki haline pek benzemiyordu. Büyümüştü ama o fotoğraflardaki halini yine de yansıtıyordu. Murad'ın yanındaki vakur duruşlu, sakallı ve mütebessim çehre de Şahran Taybet'ten başkası değildi. Hem Abbas'ın hem de Murad'ın şaşkınlığını görünce o söze girdi. ''Ben Şahran Taybet, sen de Murad'ın dayısı Abbas olmalısın.'' dedi Şahran. Elini Abbas'a uzatıp onunla tokalaştı. Murat, dayısı Abbas'ı sadece fotoğraflardan tanıyordu. Annesinden dayısını çokça dinlemişti. Gerçekte dayısını hiç görmemiş olsa da sevgisi minik kalbinde çoktan yer etmişti. Murat koşup dayısının boynuna sarılmayı çok istiyordu ama bunu yapmaya utanıyordu. Bunun için de ilk hamleyi dayısı Abbas'tan bekliyordu. Abbas kısa süreliğine kendinde oluşan şaşkınlığı üzerinden atıp Murat'a doğru ağır adımlarla yürümeye başladı. Tam önüne geldiğinde dizleri üzerine çöküp Murat'ın her iki minik elinden şefkatle tuttu.
Murat, beni tanıdın mı? Dayın Abbas'ım ben. Seni almak için buralara kadar geldim diyerek Murat'ı kucakladı ve şefkatle bağrına bastı Abbas. Gözyaşlarını tutamadı bir an. Bir duygu boşalmasıydı yaşadı. Murat'ın yetimliğine, boynu büküklüğüne ağladı. Bu çocuk yaşında maruz kaldığı büyük acılara ağladı. Ve ona kavuştuğu için ağladı. Akan gözyaşları hem sevinç hem de hüzün gözyaşlarıydı. Murat da kendini tutamamış hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bu kavuşma anı odada bulunan herkesi çokça duygulandırmıştı. Herkesin gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Murat hala şoktaydı. Bu olanlara inanamıyordu. Şaşkınlığı her halinden dokunuyordu. ''Sen gerçekten dayım Abbas mısın?'' diye sordu Abbas'a. ''Evet Murat'' dedi Abbas. Murat'a tebessüm ederek. ''Yaklaşık 1,5 ay önce cezaevinden çıktım. Sizin başınıza gelen felaketi öğrenince annem dayanamadı ve hemen seni alıp bizim eve getirmemi istedi. Anneannen şu an dört gözle senin gelişini gözlüyor. Peki olayı ve benim sağ olduğumu nasıl öğrendiniz?'' dedi Murat. Türkiye'deki akrabalarının nasıl haberdar olduğunu merak ediyordu. Çünkü işgalden bu yana annesi bile onlarla pek haberleşemiyor, hep onları merak edip duruyordu. ''Sizin başınıza gelen felaketi internetten öğrendik. Buradaki Müslüman direnişçiler sizin durumu bu yolla haber verdiler.'' dedi Abbas, Murat'ın merakını gidererek. Burada söze Şahran Taybet de müdahil oldu. ''Murat'cığım, durumunu biz internet üzerinden haber verdik. Burası karışık ve savaş hali olduğu için imkanları varsa seni buradan almalarını istedik.'' ''Keşke'' dedi Murat biraz duraksayarak. ''Keşke Hüseyin abi de burada olsaydı. Dayımın beni almaya geldiğini görebilseydi. Oysa dayımın beni almaya geleceği müjdesini o bana vermişti. Ama şu an kendisi burada yok.'' Murat'ın bu sözleri Şahran Taybet'in yüz ifadesinin birdenbire değişmesine sebep olmuştu. O mütebessim çehrenin yerini büyük bir hüzün ifadesi almıştı. Burada Hüseyin'in önemli bir iş için şehir dışına çıktığı söylenmişti. Hüseyin'in kahramanca şehit olduğunu öğrenip de üzülmesini istememişti. Allah'tan Abbas bir Hızır gibi yetişmişti de Şahran'ı daha fazla sıkıntıya düşmekten kurtarmıştı. Yoksa Murat, Şahran'a her gün Hüseyin'i sorup duracaktı. ''Murat'cığım'' dedi Şahran. ''Hüseyin abin de burada bulunmayı çok isterdi. Hatta hepimizden daha çok bunu isterdi. Ama o işlerinden dolayı burada bulunamadı işte. Sen onu merak etme. O da senin dayına kavuşmandan çok mutlu olmuştur. Şimdi bunları konuşmanın ve düşünmenin zamanı değil. Sen dayına kavuştun ya, önemli olan da bu.'' Abbas, Murat'ın bu çok sevdiği Hüseyin'in kim olduğunu merak etmişti. Şahran'a soramadan edemedi. ''Bu Hüseyin dediğiniz kimdir acaba? Yeğenimin bu kadar çok sevdiği şanslı insanı tanımak isterdim.'' dedi Abbas. Şahran'dan önce cevap için Murat sözü atıldı. ''Hüseyin abi benim eniştem oluyor.'' dedi Murat. Sonra yüzünün rengi aniden değişip ellerini başına götürüp saçlarını kaşımaya başladı. Mahcup bir dille. ''Yani şey, Hüseyin abi eniştem olacaktı. Ablam Nur'un nişanlısıydı. Evleneceklerdi ama...'' Sözlerinin devamını getiremedi. Şahran devam etti. Murat'ın ailesinin başına gelen felaketten sonra Murat Hüseyin'in himayesinde onunla birlikte kalıyordu. Hüseyin Murat'ı çok severdi. Tıpkı öz kardeşi gibi. Şahran'ın Hüseyin'den bahsederken yüzünde oluşan hüzün tablosu Abbas'ın gözünden kaçmamıştı. Bunun sebebini sormanın şu an için uygun düşmeyeceğini düşünerek müsait zamanı beklemenin daha uygun olacağı kanısına vardı. Kısa bir hasret giderme ve hal hatır sorma faslından sonra Şahran, Abbas'ı yanına alarak baş başa konuşmak için boş bulunan bir odaya çekildiler. Şahran'ın Abbas'la konuşacakları vardı. Yarım saat kadar bir odada baş başa konuştular. Direnişten, işgalin meydana getirdiği tahribattan, ümmetin yanlış bilgilendirilmekten dolayı yanlış tercihlerde bulunmasından konuştular. İkisinin de yüreği yanıktı. İçtenlik ve iman onları hemen birbirine yaklaştırmıştı.

0: Roman Kuşağı sona erdi.
1: Burası Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet

0: 16, Beydinli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Kervan FM reklamlar. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler. Lübnan resmi ajansı Enea'nın haberine göre işgal rejimine ait bir insansız hava aracı Sur kentinde yol üzerinde bir motosiklete hedef aldı. Saldırının ardından sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Ancak insansız hava aracı sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmaya çalıştığı sırada yeniden saldırı düzenledi. Saldırıda iki sağlık çalışanı katledildi. Son saldırılarla birlikte ateşkese rağmen şehit sayısı 3095'e ve yaralı sayısı ise 9400'ü geçti. Sumut filosuna katılan 85'i Türkiye vatandaşı olmak üzere 39 ülkeden 420'den fazla aktivist 3 uçakla peş peşe İstanbul'a getirildi. Gördükleri kötü muamele sonucunca neredeyse tamamı yaralanan Sumut filosu katılımcılarından ağır yaralı olanlar havalimanından ambulansla tedavi için çeşitli hastanelere sevk edildi. Havalimanında işlemleri yapılan aktivistler buradan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşkence gören ancak hafif yaralı olan ayakta durabilen aktivistler ise VIP terminali çıkışında düzenlenen basın açıklamasına katılarak yaşadıkları muameleye ilişkin konuştular. Yaşadıkları kötü muameleye değinen hukuk profesörü aktivist Frank Romano alıkonulup hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi. Romano tüm bunlara rağmen küresel Sumut filosuyla beraber yeniden yola çıkacaklarını belirtti. İşgal rejiminin plastik mermileriyle yaralanan aktivist Mecit Bahçıvan, Gazze'de devam eden zulmü göstermek için yola çıktıklarını aktardı. Sumut filosu aktivistleri yaşadıklarını anlatarak dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdiler. Tüm dünyanın işgal rejiminin terörüyle karşı karşıya kaldığını aktaran Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de sınırlara gitmeye devam edeceklerini söyledi. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması talebiyle iki bakanlığa soru önergesi sundu. Demir, sunulan önergelerde artan köpek saldırıları ve yaşanan can kayıplarına dikkat çekti. Önergelerin gerekçesinde başıboş köpek konusunun artık ertelenemez bir kamu güvenliği sorunu halini aldığını vurgulayan Demir, her geçen gün yeni can kayıplarının yaşandığını belirtti. Devletin her şeyden önce vatandaşın can güvenliğini teminat altına almakla yükümlü olduğunu hatırlatan Demir, özellikle çocuklar başta olmak üzere korunmaya muhtaç kesimlerin güvenliğinin öncelikli bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şu soruların cevaplandırılmasını talep etti. Son 5 yıl içerisinde kolluk kuvvetlerinin kayıtlarına geçen başıboş köpek saldırısı olayı sayısı kaçtır? Son 5 yılda başıboş köpeklerin yola aniden çıkması veya vatandaşların köpeklerden kaçmaya çalışması neticesinde meydana gelen trafik kazası sayısı kaçtır? Bu kazalarda kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiş, kaçı yaralanmıştır? Son 5 yıl içerisinde il ve ilçe belediyeleri tarafından sokaklardan toplatılan başıboş köpek sayısı toplamda kaçtır? Bu sayıların yıllara göre dağılımı nasıldır? Türkiye genelinde il ve ilçe belediyelerine ait toplam kaç adet hayvan barınağı bulunmaktadır? Bu barınakların toplam kapasitesi nedir? Sorumluluklarını yerine getirmeyen, barınak kurmayan veya başıboş köpekleri toplayıp başka ilçelerin eğik çizgi illerin sınırlarına bırakan yerel yönetimler hakkında bakanlığınızca son 5 yılda uygulanan herhangi bir idari yaptırım var mıdır? Varsa sayısı ve mahiyeti nedir? Hüdapar Milletvekili, sağlık sistemi üzerindeki yükün boyutu ve vatandaşların maruz kaldığı sağlık risklerinin tespiti amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ise şu soruları yöneltti. Son 5 yıl içerisinde başıboş köpek saldırısı sonucu yaralanarak hastanelere başvuran vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Aynı dönem içerisinde başıboş köpek saldırıları sonucunda vefat eden vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Son 5 yıl içerisinde ülkemizde tespit edilen kuduz vakası sayısı kaçtır? Bu vakaların kaçı ölümle sonuçlanmıştır? Başıboş köpek ısırıkları ve tırmalamaları nedeniyle hastanelere başvuran vatandaşlarımıza son 5 yılda kaç doz kuduz aşısı uygulanmıştır? Bu aşıların devlete olan maliyeti ne kadardır? Bir takım temaslar kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'deki son durum hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirten Demir, bölgede kurulan bazı uluslararası yapıların Filistin halkına değil, Siyonist rejimin politikalarına hizmet ettiğini söyledi. Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik yapılan baskıları da eleştiren Demir, bu durumun gerçekleşmesinin Filistin davasının zayıflatılması anlamına geleceğini kaydetti. Partisinin meclise sunduğu, soykırıma katıldığı belirtilen çifte vatandaşlara yönelik hazırlanan yasa teklifi hakkında da konuşan Demir, iktidarın bu konu hakkında ağır davranmasını eleştirdi. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Türkiye'ye getirilen Sumut aktivistlerini İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Gerçekleştirilen karşılama programı ve basın açıklamasının ardından İlka muhabirine konuşan Dinç, işgal rejimine karşı net ve somut adım atılması gerektiğini belirtti. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir de Sumut filosuna dair bir değerlendirme yaptı. Demir, Sumut filosunun çoğu Müslümana Gazze'yi hatırlattığını ve çok önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Siyonist rejimin Batı Şeria'ya yönelik saldırıları Filistinlileri göçe zorluyor. Çoğu Filistinli aile neredeyse her gün işgalci yerleşimcilerin saldırısına maruz kalıyor. Siyonistler Filistinlilerin üzerinde kurdukları baskıyla onları evlerini terk etmeye zorluyor. Kimi zaman da gece yarısı Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyen ve mülklerine el koyan Siyonist yerleşimciler, böylece gece gündüz Batı Şeria halkını korku içinde yaşamaya mahkum ediyor. Filistinliler işgalcilerin baskınlarıyla evlerinin günlük kuşatma altında olduğunu belirtiyor. Yerleşimci Siyonistler hayvanlarını Filistinlilere ait tarım arazilerine ve zeytinliğe sürerek hak sahibi olan Batı Şeria halkını zarara uğratıyor. Saldırıların yanı sıra haftalardır bölgede suyun kesik olması da Filistinlilerin hayatını katlanılmaz boyutlara taşıyor. Tüm bu zorluklara rağmen Filistinliler hiçbir şekilde topraklarını terk etmeyeceklerini vurguluyor. Filistinliler, Siyonistlerin muhtemel saldırılarından önceden haberdar olmak için evlerinin dışına kamera yerleştirerek kısmi önlem alıyorlar. Batı Şeria'da işgalcilerin kaçak yerleşimlerine yakın olan ve özellikle Bedevilerin yaşadığı kırsal alanlara yönelik saldırılarda da son dönemde artış yaşanıyor. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimciler, Siyonistlerin koruması altında girdikleri köy ve kırsal bölgelerde istedikleri gibi her şeyi yağmalıyor, talan ediyor. Bu saldırılar bazen ateş açarak öldürme ya da öldüresiye darpla sonuçlanıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze Barış Kurulu çalışmaları hakkındaki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum giderek daha da tehlikeli hale geliyor açıklamasını yaptı. Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasp eden Siyonistlerin şiddet ve kışkırtmalarının gerilimi artırdığını belirten Alakbarov, Gazze'de de ateşkesle ilgili uygulamalardaki gecikmelerin ateşkesten sonra ortaya çıkan ilk pozitif ivmeyi ortadan kaldırdığını belirtti. Alakbarov, ateşkesle ortaya çıkan Gazze Barış Kurulu sürecinin daha fazla ertelenemeyeceğini belirterek Gazze halkının hayat gerçekliğinin derin bir belirsizlik içinde olduğunu ifade etti. Alakbarov, İsrail saldırıları neredeyse her gün devam etmekte ve onlarca kişinin ölümüne neden olmaktadır diyerek, ateşkesin ardından oluşturulan sözde sarı hatle Gazze'nin %52'sini işgal ederken halihazırda bunu %60'a çıkardığını kaydetti. Alakbarov, işgal rejimin insani yardımlara yönelik kısıtlamalarının da devam ettiğine dikkati çekerek, Gazze'de insani koşullar son derece kötü ve nüfus günlük yardım teslimatına bağımlı dedi. Filistinliler için tahmin edilen gerekli insani yardım miktarının 4,6 milyar dolar olduğu bilgisini paylaşan Alakbarov, ancak bu konudaki finansmanın son derece kısıtlı olduğunu, planda yalnızca 540 milyon dolar bulunduğunu bildirdi. ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattığı savaş pahalıya mal oldu. Bu itiraf ABD Senatosu'nun raporundan. Raporda F-15 savaş uçakları, F-35 A Lightning hayalet uçak, MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve arama kurtarma helikopterinin yer aldığı 42'den fazla hava aracının düştüğü ve ağır hasar gördüğü belirtildi. Yalnızca tek bir F-35 A uçağının maliyetinin yaklaşık 110 milyon dolar olduğu hatırlatılan raporda, kaybedilen 4 adet F-15 uçağının enflasyona göre ayarlanmış toplam maliyetinin 300 milyon dolara yaklaştığı ifade edildi. Kaybedilen F-15'lerden 3'ünün 2 Mart'ta Kuveyt semalarında yaşanan bir dost ateşi kazasında düştüğü ileri sürüldü. 4'ünün ise 5 Nisan'da İran'daki operasyonlar sırasında vurulduğu belirtildi. Ayrıca dost hava sahasında düşen 7 adet KC-135 yakıt ikman uçağının ikame bedelinin yaklaşık 1,8 milyar doları bulabileceği öngörülüyor. Bu uçaklardan birinin Irak'ta vurulduğu ve içindeki 6 mürettebatın öldüğü aktarıldı. Pentagon, bölgedeki tamir ve ikame maliyeti tahminlerini 25 milyar dolardan 29 milyar dolara yükseltti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD Kongresi'nin raporunun ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, savaşın başlamasından aylar sonra ABD Kongresi'nin milyarlarca dolar değerindeki düzinelerce hava aracının kaybedildiğini itiraf ettiğini ifade etti. Arakçı, güçlü silahlı kuvvetlerimizin yere göğe sığdırılamayan F-35'i düşüren ilk ordu olduğu tescillenmiş oldu diyerek Washington'la alay etti. Trump yönetimi operasyonları başarılı olarak nitelendirse de sahadan gelen veriler ABD'nin beklenenden çok daha ciddi kayıplar verdiğini gösteriyor. İran İslam Cumhuriyeti barışçıl nükleer enerji hakkında taviz vermeyecek. Bu iddiayı Reuters iki üst düzey İranlı kaynağa dayandırdı. İran İslam İnkılabı rehberi Mujtaba Hamaney'in yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülkede kalmasını gerektiren bir direktif yayınladığını bildirdi. Ajansın kaynaklardan birine dayandırarak verdiği demeçte, yüksek liderin direktifi ve İran liderliği içindeki fikir birliği, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılmaması yönündedir denildi. Ajansın kaynaklarına göre üst düzey İranlı yetkililer, uranyumu yurt dışına ihraç etmenin ülkeyi gelecekte ABD ve işgalci rejimden gelebilecek olası saldırılara karşı daha savunmasız hale getireceğini değerlendiriyor. 15 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın uranyum zenginleştirmeyi 20 yıl süreyle durdurmasıyla yetineceğini belirtmişti. Bunun ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması kapsamındaki haklarından vazgeçme niyetinde olmadığını açıkladı. 24 maddelik yeni bir torba kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni kanun teklifiyle polis teşkilatında rütbe oranları yeniden belirlenecek. Bu kapsamda her amirin rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenlenecek. Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı oranı, 1. sınıf emniyet müdürü için 10.065 olacak. Sağlık sebepleriyle görevden ayrılan polislerin uygun unvanlarla yeniden atanabilmesine imkan tanınacak. Gazete, dergi ve internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alma koşulları yeniden tanımlanacak. Basın yayın ilkelerine aykırı davrananlara 1 ile 10 gün arasında ilan kesme cezası verilebilecek, tekrarında bu süre 25 güne kadar çıkabilecek. Orman Kanunu'ndaki değişiklikle devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlarda açılabilecek. Taksi plakalarının devri katma değer vergisinden istisna olacak. Ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisinden muaf tutulacak. Akaryakıt piyasasında sahte belge düzenleyen tesislere yeni lisans verilmeyecek. Merkez Bankası personeli için disiplin cezaları netleştirilecek. 18 yaş altı çocuklar ve 25 yaşına kadar öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak. Deprem bölgesindeki konut bağışlarının katma değer vergisi muafiyeti 2028'e kadar uzatılacak. Belediyelere ait taşınmazların satış bedeli en fazla 2 yıl ve 12 taksitle ödenebilecek. 13 yaşındaki Hafız ilk kez minbere çıkıp cuma namazını kıldırdı. Batman'ın Kozluk ilçesinde Tepecik İmam Hatip Ortaokulu'nda örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimini tamamlayan Harun Aslan, küçük yaşına rağmen gösterdiği özgüven ve başarılı hitabetiyle cami cemaatinin takdirini topladı. Bilge, yatılı hafızlık Kur'an kursu öğrencisi olan küçük hafız, ilçe merkezinde bulunan Hicret Camii'nde ilk kez hutbe okuyup cuma namazı kıldırdı. Aynı zamanda yine 13 yaşındaki hafız Taner Balcı da müezzinlik yaptı. Cuma vakti minbere çıkan Hafız Harun'un hutbeyi akıcı, etkileyici ve özgüvenli bir şekilde irad etmesi, cemaat tarafından ilgiyle dinlenirken namazı da usulüne uygun şekilde kıldırması büyük beğeni topladı. Namaz sonrası Batmanlılar Hafız'ı tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. İlka muhabirine konuşan Kozluk ilçe müftüsü Hakan Çağran, eğitim modelinin önemini vurgu yaptı. İlk kez hutbe okuyup cuma namazı kıldırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Hafız Harun Aslan, kendisine destek olan hocalarına ve ailesine teşekkür etti.
1: Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyin, radyoya kulak verin. Göreceksiniz, farkına vardığınız çok şey olacak.

Ben kalbimi dünyanın dert duvarları arasında ezdirdim. Çok özledim sonsuz genişliğini secdelerin. Ben ruhumu zehir parmaklıklar ardında tutuklu bıraktım. Öyle çok susadım ki ilk tekbirin dudağından içtiğim serinliğe. Ben bencilliğin dehlizlerinde ümitsizce dolandım, dolandım, dolandım. Öyle çok hasretim ki bir rükûn kafesinde belimi kıran ayrılıkları göğe savurmaya. Ben ellerine cimrilik kelepçeleri vurulmuş bir zavallıyım. Çok isterdim bir kıyamın kıyametinde içimdeki bütün kuşları dağlara uçurmayı.

Ayaklarımı dar zamanların prangalarına kaptırdım ben. Öyle hasretim ki yalnız ve yalnız sana kul olmaya, cümle dilenciliklerden kurtulmaya. Öyle hasretim ki göğsümde sakladığım kanadı kırık serçeleri rahmetinin yuvasına uçurmaya. Öyle çok hasretim ki yalnız ve yalnız sana muhtaç olmaya. İçimde saklı sancılı incileri rahmetinin kıyılarına savurmaya adettim. Mülteci ellerimin ayasında ölmüş kelebekleri kutsi nefhanın dokunuşuna emanet etmeye geldim. Ben gururun mahkumuyum. Ben gerçeğin kaçkınıyım. Ben günahın tutsağıyım. Ben isyan çöllerinin çorağına sürgün bir yetimim. Sevindir beni. Sevdir. Sevindir. Sev. Sevdiğini bildir. Hüzünlerimi bir secdenin billur sularında erit ne olur. Ne olur korkularımı rahmetinin kucağında teskin eylesen. Ben sahte uzaklıkların sürgünüyüm. Ben içine kalbimi sığdıramadığım dar vakitlerin küskünüyüm. Öyle özledim ki seccademin alnımdan öpüşlerini, öyle özledim. İşte huzuruna geldim. Şöyle başımı sokacak bir umudum olsun istedim. İstedim ki yüzünden menekşeler toplayacağım sonsuz ovalarım olsun. İstedim ki koşayım, koşabildiğim kadar. İçimde sakladığım bütün uçurtmaları rüzgarlara vereyim.

Ben sonsuz derinlikte uykuların yeteğiyim. Ben unutuş uçurumları dibinde unutulmuş bir cesedim. Ben benlik ve bencillik yabancılıklarında evine yol bulamayan bir itilmişim. Çok özledim en sevgilinin en çok sevdiği yerde durmayı. Öyle hasretim ki, öyle muhtacım ki en sevgilinin en çok sevildiği halde olmaya. Geldim, huzuruna vardım. Geçtim kendimden, kendimi geçtim. Deldim benlik dağını. Yolda kaldı Ferhat, Şirin'in ben oldum. Yandı her yanım, İbrahim'in oldum. Gül oldum. Çöle verdim Leyla'yı, aklı Mecnun'a sattım. Mecnun'un oldum. Yakınlığına geldim. Tüm uzaklıkları uzaklara savurdum. Kerem'ini gördüm. Vazgeçtim Aslı'dan, gölgeden çıktım. Aslı'na geldim. Aslı'na geldim. Durdum namaza, miracına geldim, niyazına durdum. Nazla beni ne olur, en sevgilinin durduğu eşikte durdum. Miracına geldim, miracına geldim. Nazarında tut ne olur, bakışınla sar beni, el üstünde tut, bırakma elini.

bastığın toprağa sor da söylesin. Sanma ki her şeyin sonudur ölmek. Orada devam eder ağlayıp gülmek. O mahşer kapısı berzah ne demek? Bastığın toprağa sor da söylesin. Ölüm, ölümsüzlük doğuran ana. Sonsuzlar sığar mı üç günlük cana? Vefa var mı etten kemikten sana? Bastığın toprağa sor da söylesin. Nerede o cihana ferman edenler? Dünyayı titreten fani bedenler? Ardında saraylar koyup gidenler? Bastığın toprağa sor da söylesin. Putlaşan, tapılan taçlar nerede? Gururdan eğilmez başlar nerede? Tarihler şahidi, taşlar nerede? Bastığın toprağa sor da söylesin. Nerede o kendini mabut kılanlar? Benlik şeytanından kuvvet alanlar? Bir ömür uykuda, düşte kalanlar? Bastığın toprağa sor da söylesin. Zulümle hükmeden diller nerede? Milyonlar katleden eller nerede? Kibirden köpüren seller nerede? Bastığın toprağa sor da söylesin. Nerede o Allah'a karşı duranlar? Benden büyük var mı diye soranlar? Saltanat mührünü kanla vuranlar, bastığın toprağa sor da söylesin. Kabir dedikleri kimine cefa, kimine sonsuzluk tahtında sefa, var mıdır bu dünya aşkından vefa, bastığın toprağa sor da söylesin.

0: yıllar yılı hep aynı alemde dönüp durdum. Birkaç dosta, mahbuba dilim döndükçe sordum. Hicranını sevgili vuslatına hep yordum. Özlemin kalpte volkan, vuslata gel efendim. Hicret edip dünyadan sana doğru yol alsam, Mecnun olup çöllerde yoluna baş koysam, kurtuluşu, necatı sana varmakta bulsam, bu kalp susamış sana kabul buyur efendim. Aşkı kışlığından süzüp lübbü sana adasam, sana gelen her taşa bin canla siper olsam, sevgiden ashab ashab yanıp yanıp tutuşsam, kapındaki bendeyi okşar mısın efendim?
1: Gaziantep ilimiz için akşam ezanı.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94-27-12 adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
5: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
6: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 94 92.
2: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
7: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
8: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: İletişim 0535 737 59 çift 0.
10: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
12: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aziz Müslümanlar, değerli müminler, haftanın sohbetiyle sizlerle birlikteyiz. Zilhicce ayının ilk haftasına girmiş bulunmaktayız. Bugünkü vaazımızın, sohbetimizin ismi Zilhicce ayı ve kulluk. Değerli Müslümanlar, aziz müminler, insan وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ayetinin sırrıyla çok şerefli yaratılmış bir varlıktır. Çok üstün yaratılmış bir varlıktır. Bazen öğrencilerimize soruyoruz, hani çocuklara sorarlar, kuzu musun, kurt musun, işte aslansın, yani böyle o özellikle çocukları övmek için bazı insanlar söylüyor. Biz öğrencilerimize hep şunu söylüyoruz: evlatlarımız, ne kuzusunuz ne kurtsunuz, ne aslansınız, siz insansınız. Bizim insana hürmetimiz var, insana hürmetimiz var. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Mesela bazen hani çocuklara derler ya, çiçek olun. Biz öğrencilerimize diyoruz, çiçek falan olmayın, insan olun. En güzel varlık insandır. Yani özellikle eğitimde bu konuya da dikkat etmek lazım. Mesela çocuğumuzu övdüğümüzde aslan oğlumdan ziyade veya işte çocuğumuzu kurtla, aslanla, kurt gibi, aslan gibi, yani bu kelimeler güzel değil. İnsanın sıfatlarını kainattaki hiçbir mahlukat karşılayamaz. Gerçekten insan çok üstün yaratılmış bir varlıktır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Yemin olsun biz insanı çok keremli, çok şerefli, çok kudretli yarattık buyuruyor Allah-u Teala. Kerremna kelimesini Türkçe'de böyle ifade edebilecek bir kelime bulmakta çok zorlanıyoruz. Ama dinleyicilerimize şunu söyleyelim: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ibaresi gökte ve yerdeki insan için söylenmiş en güzel, en övücü kelimedir, en övücü cümledir. Gerçekten Allah-u Teala diyor, biz insanı çok keremli, çok şerefli, çok aziz yarattık. Yine وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ. İncire, zeytine, Tur-i Sina dağına, emin olan şu Mekke'ye, Kabe'ye, bu beldeye yemin olsun ki biz insanı yaratılmışların en hayırlısı yarattık. Yine Allah-u Teala Beyyine suresinde اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَر۪يَّ. İman edip salih amel işleyenler yaratılmışların en hayırlılarıdır. Gerçekten insan çok değerlidir. Ama şeytan ve taraftarları insanı o kadar değersiz bir varlığa dönüştürmüşler ki, insanı o kadar zayıflaştırmışlar ki, insanı o kadar güçsüzleştirmişler ki, İnsanı o kadar basit şeylere ömrünü harcamasına sebep olmuşlar ki, insan onuruna yakışan bir hayat ibaresini kullanırız ya bazen, o insan onurunu beş paralık etmişler. İnsan bu dünyaya para kazanmak için, bir ev, bir araba sahibi olmak için, mal mülk sahibi olmak için gönderilmemiş aziz Müslümanlar. Bunlar insanı yansıtamaz. Statü sahibi olmak için, makam sahibi olmak için, kudret sahibi olmak için de yaratılmamış. İnsana anlam veren kulluktur. İnsan, kainat-ı kebirin, şu bütün büyük evrenin mutalacısıdır, okuyucusudur. Bu kocaman bir evreni, Üstad Bediüzzaman diyor, kitab-ı kebiri kainat, büyük kainat kitabı. İnsan o kitab-ı kebiri kainatın, o büyük kitabın yazarının eserini mutala etmek için, eserini okumak için yaratılmış bir varlıktır. Değerli müminler, aziz Müslümanlar, bizler bütün ömrümüzü para kazanmak için, mal mülk elde etmek için harcarsak, yarın kabre girdiğimizde eli boş, yüzü kara pozisyonuna düşeriz. Allah muhafaza eylesin. Ama ki biz insanlar
yaratılış gayemize uygun bir hayatı tercih edersek, o zaman hem dünyada mutlu ve saadet sahibi oluruz. Çünkü dünya da ahiret de Allah'ındır. O göklerin ve yerin Rabbidir. Dünyanın ve ahiretin Rabbidir. Bütün kainatın sahibidir. Yani insanoğlu zannediyor ki Allah sadece ahirette hüküm sahibidir, Rab'dir, egemendir. Hayır, Allah dünyada da egemendir. Dünyanın da Rabbidir, ahiretin de Rabbidir. Öyleyse biz insanlar hem dünyanın hem ukbanın, hem dünyanın hem ahiretin Rabbi olan Allah'a boyun eğeceğiz. Bunun için değerli Müslümanlar düşünmemiz lazım. Ben nasıl iyi bir kulluk yapabilirim? Planlamamız lazım. Benim kulluğum ne aşamadadır? Hangi seviyedeyim? Şimdi geçen gün bir Müslüman Suriyeli bir vatandaşımız mahzunca, mazlumca dedi. Yahu hocam dedi. Bu insanlar niye bu kadar zulümkar olmuş? Niye bu kadar merhametsiz olmuş? Niye bu kadar kötülük var? Niye iyiler bu kadar zayıf? Çok dertli bir şekilde söyledi gerçekten. Ona dedi ki kardeşim, Müslümanlar yaklaşık 200 yıldır mağluptur. Kafirler egemendir, galiptir. Eğer Müslümanlar da galip olurlarsa, egemen olurlarsa inşallah bu zulümler, bu kötülükler kalkar. Bizim gayemiz, amacımız Müslümanların galip olacak pozisyona getirmektir. İslam'ın egemen olmasını sağlamaktır. Mücadele etmektir, cehd etmektir, gayret etmektir. Evet aziz Müslümanlar, defalarca söylemişiz. Mevcut kurulu sistemlerde, yani bu küresel emperyalizmin egemen olduğu şu dünya düzeninde, nitekim bu ülkeyi yönetenler de gerek Birleşmiş Milletler'de gerek farklı pozisyonlarda Cumhurbaşkanı söyledi, dünya beşten büyüktür. Yani mevcut şu kurulu düzende, ki bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir sistemdir. İkinci Dünya Savaşı'yla da bu sistem iyice kökleştirildi. İşte Afganistan'ın, Irak'ın işgali, daha sonra bu çeşitli saldırılarla da bu mevcut sistem derinleştirilmeye, sağlamlaştırılmaya, mukimleştirilmeye çalışılıyor. Kim yapıyor bunu? Şeytan ve taraftarları. Şeytan ve taraftarları kimdir? Siyonizmdir, Amerika'dır. Bunların emperyal emelleridir. Yani şeytan ve taraftarlarının açık ve net cisme bürünmüş hali Amerika ve İsrail'dir. Şimdi bunların kurmuş olduğu mevcut düzende değerli Müslümanlar, hiçbir insan evladı insan onuruna yakışır bir hayat süremez. Daima fakir, daima paraya muhtaç, daima çalışmaya muhtaç, daima alın teri boşa akan bir pozisyonda olursun. Yani buradan tüccarlara sesleniyoruz. Buradan para sahibi olan insanlara sesleniyoruz. İmkan sahibi olan insanlara sesleniyoruz. Yani ne yaparsan yap, bu mevcut düzende zengin olamazsın değerli Müslümanlar. Peki ne yapacağız? Değerli Müslümanlar, insanı öyle bir düzen kurmuşlar ki sanki insan para kazanmak için yaratılmış. Sanki insan statü kazanmak için yaratılmış. Ne kazandığımız para bizi insan onuruna yakışan bir hayata ulaştırıyor. Ne bu mevcut küresel emperyalizmin sunduğu statüler bizim insan onuruna yakışan bir seviyeye gelmemize sebep oluyor. Daima hırs, daima kazanma ve yükselme arzusu, bitmek bilmeyen ihtiraslar, neticede sönüveren bir hayat, kabre girmiş bir ceset, ameli boş, eli boş, yüzü kara. Dünyada da şerefli ve onurlu bir hayat yaşayamamış, ahirette de Allah'a razı edecek bir ameli olmadığı için kötü durumda. Değerli Müslümanlar, peki bununla mücadele etmenin yolu nedir? Burada bize düşen farkındalıktır. Bakın Rabbul Alemin Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberleri,
bütün şehitleri, bütün salihleri, bütün iyi insanları, bütün velileri böyle köylere, ücra köşelere göndermemiş. Şehir merkezlerine göndermiş. Yönetimin, askeriyenin, ekonominin olduğu en güçlü merkezlere göndermiş. Ve peygamberler daima devletlerle, devletleri yönetenlerle muhatap olmuşlar. Onlarla mücadele etmişler. Kavminizi, şehrinizi, halkınızı şeytana kul etmeyin demişler. Kendi uydurduğunuz saçma sapan yönetim şekliyle, saçma sapan zalimliklerle milletinizi şeytana kul etmeyin. İnsan onurunu zedeleyecek kanunlar, yasalar, düzenler, rejimler, sistemler oluşturmayın. Bir insanın kendini ilah görmesine, Rab görmesine sebep olacak, daima zenginin zengin, fakirin fakir olmasına sebep olacak bir düzen inşa etmeyin. Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti Salih aleyhisselam, Hazreti Hud aleyhisselam, bütün peygamberlere baktığımızda hepsinin ortak bir çağrısı var. Allah'tan korkun ve Allah'a kul olun. Aziz Müslümanlar, kulluğun yollarından birisi de Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Evet, Kur'an'ı okumak ve onunla amel etmek. Kur'an'ı okuyup onunla amel eden geçmiş alimlerden, günümüz alimlerinden istifade etmek. İlim meclislerinde bulunmak. Kainatı, hani üstad diyor ya, Kitab-ı Kebir-i Kainat, çok güzel bir ibaredir. Kitab-ı Kebir-i Kainat'ı okumanın yolu Kur'an'ı okumaktan geçer. Evet, Zilhicce ayına girdik. Kulluğun gösterildiği bir ayın içindeyiz aziz Müslümanlar. Allah-u Teala'nın rıza gösterdiği, razı olduğu vel fecr ve leyalin aşır, fecre 10 gece yemin olsun ki dediği gecelere girdik. Değerli Müslümanlar, mübarek gün ve gecelerin içerisindeyiz. Allah'ın isminin yüceltildiği gün ve gecelerin içerisindeyiz. Özellikle Arefe günü, rahmetin insanlığı kuşattığı, duaların gökyüzüne yükselip kabul edildiği bir gündür. Kulluğu sunacağımız günler içindeyiz kısacası. Öyleyse ne yapacağız? Kulluğu yapmanın yolunu öğreneceğiz. Bugünün insanı daima para kazanmanın yollarını soruyor. Allah'a kul olmadan özgür olamazsın. Allah'a kul olmadan bağımsız olamazsın. Allah'a kul olmadan zengin olamazsın. Bir toplum, bir fert, bir birey Allah'a kul olursa zengin de olur, bağımsız da olur, özgür de olur, şerefli de olur. Çünkü bizim fakir olmamıza sebep olan, bizim bağımsız olmamızı engelleyen, özgürlüğümüzü engelleyen şeytan ve taraftarlarıdır. Onlar bize pranga vuruyor, onlar bizi egemenliği altına alıyor, onlar bize zulüm yapıyor, onlar bizi baskılıyor. Onlar bizim sürekli önümüze engeller koyuyor. Onlar bizi sürekli sıkıntıya koyuyor. Bize huzur verecek, bizi özgürlüğümüze kavuşturacak, bize insan onuruna وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Yemin olsun ki biz Adem'i çok şerefli yarattık. Çok keremli yarattık. Çok itibarlı yarattık. İşte bu itibara, bu şerefe, bu kereme, bu ahsen-i takvim yaratılmışların en hayırlısı olmaya, اُلَٰيكَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّ yaratılmışların en iyisi olmaya vesile olacak Kur'an'dır. Kur'an'la hayatımızı düzenlemektir. Onunla amel etmektir. Gerek bireysel hayatımızı, gerek toplumsal hayatımızı. Bakın bugün ülke genelinde bir köpek sorunu var. Köpekler çocukları parçalıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve ona indirilen Kur'an bu konuda ne söylemiş? Gelin onu uygulayalım. Bugün toplumumuzda aile sorunu var. Gençlerimiz evlenmiyor veya evlenenler boşanıyor. Temiz aile, temiz toplum oluşmasında problem yaşıyor milletimiz. Boşanma davaları çoğalmış. Boşanma davaları sonuç vermiyor. Mevcut kanunlar ve düzenlemeler insanımızın aile hayatına çözüm olmuyor. Bir tane hanımefendinin mahkeme salonu gibi bir ortamda söylediği şu cümleye bir bakın. Diyor ki ben İslam'a göre evleniyorsam, İslam'a göre boşanmamı niye mevcut düzen sağlamıyor? Ben Allah'ın emirlerine göre evleniyorum, Allah'ın emirlerine göre de boşanacağım.
Niye bu imkanı bana vermiyorsunuz? Bunu bir kadın söylüyor. Bugün bizim vatandaşlarımız, bizim halkımız Allah'ın indirdiği, Allah'ın kitabına göre bir hayatı tercih etmeye hakkına sahiptir. Çok dinlilik kabul ediliyor da çok hukukluluk niye kabul edilmiyor? Bir insan seküler bir hukuk düzenine göre yaşamak isteyebilir. Biz ona saygı duyabiliriz. Bir Müslüman da Allah'ın kitabına göre, Hazreti Muhammed'in uygulamış olduğu kanunlara göre hayatını düzenlemek isteyebilir. Niye o kabul edilmiyor? Bizler kulluğumuzu Allah'a sunabilmemiz için hayatımızı da Allah'ın emirlerine göre düzenlememiz lazım. Bakın şu an mevcut adaletle ilgili, mahkemelerle ilgili vatandaşlarımızın ciddi şikayetleri var. Hırsızlara verilen ceza ile ilgili, katillere verilen ceza ile ilgili, terör suçuna bulaşmış, terör yapmış, insanları öldürmüş, katletmiş, yol kesmiş, bekilik yapmış insanlara verilen cezalarla ilgili vatandaşlarımızın ciddi anlamda itirazları var. Niye çözüm olmuyor? Çünkü insanı yaratan insanın nasıl yönetileceğini de insana öğretmiş. Onu kabul etmeyen bir sistem, onu kabul etmeyen bir akıl insana mutluluk getirmiyor. Aziz Müslümanlar, işte aslında Zilhicce ayında hicret Müslümanların her yılın sonudur Zilhicce ayı. Kameri takvimin son ayıdır. Müslümanlar her yılın sonunda Arafat'ta bir araya gelirler. İslam ümmetinin ve insanlığın ortak sorunlarını, problemlerini masaya yatırırlar. Orada çözüm sunarlar. Her bir hacımız anladığı ölçüde, imkanları ölçüsünde kendi kavim ve milletine o mekanın birer elçisi olur. Gider insanlara Müslümanlığın, İslam'ın sunduğu reçeteyi okur, uygulamaya çalışır. Hac aslında budur. Hac sadece Kabe'yi dönmek, o Arafat'ın sıcağında, o dağın başında sadece oturup diz çökmek değildir. Hac bir eylemdir, bir diriliştir, bir mücadeledir. Aslında her hac bir yıllık bir muhasebedir. Gelecek yılın planlaması, organizesidir. Aynen şöyle düşünün, nasıl ki millet meclisleri gerek Avrupa'da gerek ülkemizde toplanıyor yıl sonunda, yıl sonu bütçesi oluşturuyor, bir yılı değerlendiriyor, gelecek yılın bütçesi oluşturuluyor, planlamalar yapılıyor. Allah-u Teala İslam ümmetini tek bir ümmet kılmıştır. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Fars'ı, bütün milletleriyle biz tek bir ümmetiz. Ve bütün insanlık da tek bir insandır yani, kafir de olsa, Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa bütün insanlık tek bir insandır. İslam ümmeti bu insanlığın beynidir, aklıdır. İnsanlığı sahil-i selamete çıkaracak organdır. Bu organ zayıfladığı için, bu organ dağıldığı için, bu organ gücünü, etkisini vücut üzerinde yitirdiği için bugün dünyada huzur, adalet, merhamet kalmamış. Bakın Sumut filosundaki aktivistlerin Ben Gavir denilen o İsrailli bakanın yaptığı hakareti gördünüz. Adamları yüzüstü, tabiri caizse secde haline getirmişler. Ellerini ayaklardan bağlamışlar. Buna domuz bağı deniyor. Sanki o insanlar haşa bir domuz hayvanı gibi bağlamışlar. Ve diyorlar ki bura İsrail, İsrail'e hoş geldiniz. İsrail kendisine düşmanlık eden herkesi zelil eder. Hani o naralarınız, hani o şerefiniz? Ve bunu kameralarda hakaret ederek söylüyor. Bu kötü insanın yapmış olduğu bu alçaklığa itiraz eden İspanya Devlet Başkanı çıktı. Bu Sumut filoları bizim ülkemizden de gemiler çıktı. Niye devletler korumuyor bunları? O kadar devlet var, o vatandaşları var. Niye kendi vatandaşlarını bu terör şebekesine karşı koruyamıyoruz? Bizler de ülke olarak niye vatandaşlarımız Filistin'e yardım etmeye giderken hiçbir suç unsuru olmadığı halde İsrail askerleri vatandaşlarımızı derbest edip tutuklayıp alıp cezaevlerine götürüp işkence edebiliyor. Hemen hemen her şehrimizde artık Sumut filosuna katıldığı için işkenceye uğramış İsrail askerinin barbarlığını görmüş vatandaşlarımız oldu. Zulüm bize de dokunuyor.
Bu konuda biz Müslümanlar niye bu kadar pasif kalıyoruz? Aziz Müslümanlar, bakın işte aslında hac ibadeti tüm bunları düşüneceğimiz bir ibadettir. Değerli müminler, hac ibadeti zulmü nasıl engelleriz? İslam ümmetinin refah düzeyini insan onuruna yakışır şekilde yaşamasını nasıl sağlarız? Allah'a inanmayan, Kitab-ı Kebir-i Kainat'ı okumasını bilmeyen 6 milyar diğer insanları, diğer dinlerdeki insanları nasıl İslam'a davet ederiz? Onları nasıl huzurlu olmalarına, insan onuruna yakışır bir hayat yaşamalarına vesile oluruz? Müslüman olmuyorlarsa bile birbirlerine zulmetmelerine engel oluruz. İnsanca yaşamalarını sağlayacak bir düzen diğer ülkelerde de kurarız. Hac aslında bunların planlanması gereken bir ibadettir. Bugün hacı sadece birkaç tane ritüele sığdırmışlar. Mesela şeytan taşlama var. Orada şeytan taşlarken aslında her bir hacı Amerika'ya, İsrail'e, şeytan ve taraftarlarına düşman olduğunu ilan ediyor. Bu bilinçle şeytanı taşlamak lazım. Arafat'ta Müslümanların emperyalizme, zalimlere, siyonizme, barbarlığa, kötülüğe baş kaldıran feryatlar yükseltmeleri lazım. Yani bugün Kabe'de tavaf ederken Gazze'desen bir bakıyorsun ki adamı gelmişler tutuklamaya çalışıyorlar. Niye? Şeytan ve taraftarlarıyla işbirliği içindeler. Yani biz mevcut düzeni şeytan ve taraftarlarının Kabe'ye, Mekke'ye, Medine'ye dahi hükmetmesine izin vermemeliyiz. Yani şair diyor ya, kim çizmiş bu sınırları? Mekke ve Medine neye göre bir devletin oluyor? Mesela bir soralım, neye göre Suudi Arabistan'ındır? Mekke ve Medine hangi kanuna, hangi kurala göre Suudi Arabistan'ın tasarrufundadır? Kimdir bunlar? Medine Osmanlı valisine aitti. Mekke Osmanlı valisine aitti. Ha şurada onlar bunu söyleyebilir. Siz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra buraları terk ettiniz. Biz de burada yönetim kurduk. Evet, bu konuda haklı olabilirler. Bu ülkenin Anadolu insanı, üzülerek belirtelim, bu konuda yüzü kızarır. Tarihe baktığımızda yüzümüz kızarır. Evet, 1. Dünya Savaşı'nda oranın valileri İngilizlere karşı mücadele etmişler. Ama ondan sonraki süreçlerde ne yazık ki değerli Müslümanlar, İslam ümmetini yüzüstü bırakmışız. Allah bizi affetsin. Bugün bu toplumun geçmiş 100 yılda yapmış olduğu hatayı telafi etmesi lazım. İslam ümmetine karşı bizim bazı özürlerimizin olması lazım. Bizim Kabe'ye, Mekke'ye, Medine'ye, Kudüs'e bir özür borcumuz var. Oraları yüzüstü kendi kaderlerine terk edemeyiz. O İslam ümmetini kendimizden farklı bir yapı olarak göremeyiz. Araplara bize ne? Kürtlerden bize ne? Farisilerden bize ne? Andalusyalılardan bize ne? Malezyalılardan bize ne? Biz işte bu misak-ı milli sınırları içerisinde bir devletiz. Gerisi bizi ilgilendirmez demek. Bu bir Müslümanın düşünce tarzı değildir aziz Müslümanlar. Müslüman kendi milletini, kendi dildaşlarını, aynı dili konuşan insanlarını, beraber yaşadığı aynı toprak parçasındaki insanlarını koruduğu kadar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen her Müslümanı korumak, onun onurunu, şerefini, namusunu, aklını, malını, canını muhafaza etmek için de mücadele etmelidir. Ümmet olmak bunu gerektirir. Değerli müminler, hac ibadeti demek başlı başına bir ümmet ibadeti demektir. Buradan hacca giden dostlarımıza sesleniyoruz. Hacca giden vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Peygamber Efendimiz diyor ki hacca ve umreye gidenlerden dua isteyin. Onlar dua elçileridir. Haccın, umrenin ihlası duyurmaktır. Bu gizli yapılacak bir amel değildir aziz Müslümanlar. Yani bir de şu kulluğu da yani bize unutturdular. Hac nasıl yapılır? Umre nasıl yapılır? Gece namazı nasıl kılınır? Normal farz namazlar nasıl kılınır? Gerçekten de İslam ümmeti Allah'ın kendisine gönderdiği kitaptan bir haberdir. İnne veliyallahu allazi nazzalel kitab ve huve yetevelles salihin. Benim velim, benim sahibim kitabı indiren Allah'tır. O salihlerin yetevelles salihin. Tevleder. O yetevelle kelimesini Türkçe'ye çevirmek gerçekten çok zor.
Yani o Allah salihlere, iyilere yönelir. Salihlerle, iyilerle beraberdir ibaresi gerçekten. Yetevelle salihin. Ne kadar güzel. Aziz Müslümanlar, değerli müminler. Bugün İslam ümmetinin gerçekten Kur'an ilmine, Kur'an okumaya ihtiyacı var. Okunmadan Kur'an hac anlaşılmaz. Okunmadan Kur'an namaz kılmanın manası anlaşılmaz. Okunmadan Kur'an toplumsal düzen sağlanmaz. Biz başta millet olarak Kur'an'a yönelmeli. Kur'an'ın hükümlerini, Allah'ın indirdiklerine iman etmeliyiz. Yani Kur'an'ın ibadetine iman edip Kur'an'ın siyasetini inkar eden bir akıl Allah'a iman etmiş bir akıl değildir. Kur'an'ın hem ibadetine hem siyasetine iman edelim. Buradan hacca giden hacılarımıza özellikle Arefe günü artık ulaşım, iletişim çok kolay. Onları birebir arayalım. Onlardan dua isteyelim. Bizim de sesimiz Arafat'ta yankılansın. Telefonla da olsa buradan bütün vatandaşlarımıza diyoruz. Hacca giden, Arafat'a giden hacılarımızı, dualarımızı gönderelim. Onlar bizim dua elçilerimizdir. Hacca veya umreye giden telefon listesinde olan, aklında olan bütün dost, arkadaş, komşu, akraba, uzak, yakın tanıdıklarına isim isim dua etsin. Yine kurban keserken değerli Müslümanlar, o kurbanın kanı yere değdiği an senin günahların hepsi affediliyor. Buradan Şafii, Hanifi bütün mezheplerdeki kardeşlerimize sesleniyoruz. Allah için kurban kesin. Kurban kesmekten imtina etmeyin. Resulullah diyor, imkanı olduğu halde kurban kesmeyen mescidimize yaklaşmasın. Büyük bir uyarıdır. Malın var, imkanın var, kurban kes. Yani bugün Afrika'ya kurban göndermek çok ucuzdur. Gönderelim. Ama biz dinleyicilerimize diyoruz ki önceliğiniz Filistin olsun. Çok muhtaçtırlar. Sonra Afganistan ve Yemen halkı olsun. Niye? Afganistan ve Yemen halkı Amerika'ya baş kaldırdılar. Çok şerefli bir haktır. Peygamber Efendimiz diyor ki yemeğinizi iyiler yesin. Mücahit bir halk mı yemeğini yese iyidir? Yani biz buradan diyoruz ki yemeğinizi iyiler yesin. Mücahit bir halk yesin. Afganistan yesin. Yemen yesin. Filistinliler yesin. Yine imkan varsa Afrika'ya da gönderelim. Afrikalılar da gerçekten muhtaçtırlar. İhtiyaçları var. Onlara da zaten Allah razı olsun milletimiz bu konuda gerek Umut Kervanı Vakfı gerek Yetimler Vakfı çok büyük organizasyonlar yapıyor. Afrika'nın hemen hemen bütün ülkelerinde yine Afganistan'da, Yemen'de, Filistin'de vakıflarımız, Diyanet Vakfı da dahil İslami vakıflar Allah razı olsun hepsinden çok büyük organizasyonlar yapıyorlar. Ümmet coğrafyasında kurban eti kesiliyor ve kurban etleri dağıtılıyor. Allah-u Teala amel ibadetimizi kabul eylesin. Buradan bütün dinleyicilerimize

0: lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın stratejisi buydu. Eğer ki toplum çok fakirse, yoksulsa etin tamamını dağıtırdım. Toplumun maddi durumu biraz düzelmişse, durum iyiyse, herkesin durumu iyiyse, millet kurban kesiyorsa üçe bölerdi. Bir kısmını fakirlere dağıtırdı. İsteyene, istemeyen fakirlere. Tanıdık, tanımadık fakirlere. Bir kısmını akrabalar, eş, dost, kısımlarla yerdiler. Bir kısmını da ayırırdı, yine aile efradıyla yerdi. Yani şimdi Kurban Bayramı'nda da gelen misafirlere et ikram edelim. Teberrüken de olsa ikram edelim. Misafirlerimiz de teberrüken de olsa Bismillah deyip yiyelim. Ve özellikle Kurban Bayramı'nda teşrik tekbirlerini bol bol getirelim inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu cümleyi bol bol söyleyelim. Allah'a en razı eden kelimeler, cümleler bunlardır. Buyurun beraber söyleyelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Huvallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyor. Kurban bayramınızın mübarek olmasını niyaz ediyoruz. İnsanın yaratılış gayesine yakışır bir hayatı Allah'ın her birimize bahşetmesini ve lekad kerremna beni Adem sıfatını son nefesimize kadar muhafaza etmeyi, insan onuruna yakışır, insanca yaşayabilmeyi, insanca ölebilmeyi, Rabbimizi razı edecek bir hayatın neticesinde cennete, adın cennetlerine, Firdevs cennetlerine nail olacak amellerle yükselmeyi Allah cümlemize nasip etsin diyor. Hacılarımızın haccını, kurban kesenlerimizin kurbanını, bayramlaşma ziyareti için memleketlerine giden, sıla-i rahme giden kardeşlerimizin sıla-i rahmini Rabbul Alemin dergah-ı uluhiyetinde kabul eylesin. Büyüklerimizin ellerinden öpüyor, bayramlarını tebrik ediyoruz. Küçüklerimizin de gözlerinden öpüyor, onların da bayramlarını tebrik ediyoruz. Bayramda çocuklarımıza harçlık vermeyi de unutmayalım, sevindirelim onları. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz der. Hepinize Allah'a emanet ederiz. Esselamu Aleyküm.
1: Haftanın sohbeti sona erdi.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresimiz Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: İletişim 0535 737 59 çift 0.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
2: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş Baklava'nın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Kervan Yapı olarak her geçen gün adım adım büyüyerek sizlere kaliteli hizmet sunarak çıtamızı bir kat daha yukarı çıkarttık. Bünyemizde bulunan PVC kapı ve pencere sistemleri, tek cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84. Adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
5: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür, sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de.
9: Hayırlı cumalar kıymetli Kervan FM dinleyicileri, bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz, Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı. Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sağlık, sevk ve kesim süreçlerine yönelik denetimlerin arttırıldığını açıkladı. Kurban Hizmet Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehir genelinde 46 kurban kesim yeri ile 15 kurban satış yerinin belirlendiği bildirildi. Bir diğer haber, Güptü'de inovasyon buluşması. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Güptü, bölgenin vizyoner gençlerini, teknoloji dünyası ve sanayi devlerini bir araya getiren muazzam bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İnovasyon ve geleceğin teknolojilerinin konuşulduğu Dijital Ufuklar 2026 buluşmasında gençler, girişimciler fikirlerini gerçeğe dönüştürme yolunda dev bir adım attı. Sadece bir proje yarışması olmanın ötesine geçen etkinlik, genç girişimciler için profesyonel iş hayatına açılan güçlü bir kapı oldu. Katılımcılar, iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle doğrudan iletişim kurarak geleceğe yönelik kariyer ve stratejik işbirliği fırsatlarını yakaladı. Günün sonunda titizlikle yürütülen değerlendirme sürecinin ardından dereceye giren projeler, düzenlenen görkemli ve heyecan dolu bir törenle büyük ödüllerine kavuştu. Bir diğer haber, Şehit Kamil'de silahlı çatışma, bir yaralı. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Belkıs mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay trafik parkı civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışmanın büyümesi sonucu meydana geldi. Tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine çevrede panik yaşandı. Bir diğer haber, kurban satış ve kesim yerleri açıklandı. Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban alım ve kesim işlemlerini güvenli ve hijyenik şekilde gerçekleştirebilmesi için il genelinde satış ve kesim noktaları belirlendi. Şehit Kamil Belediyesi, Selahattin Eyüp Mahallesi Abdülkadir Konukoğlu Bulvarı ile Bir Nolu Cadde'nin kesiştiği nokta, Selahattin Eyüp Mahallesi Abdülkadir Konukoğlu Bulvarı 63.015 Nolu Sokak Belediye Kurban Satış Yeri, Sanayi Mahallesi 66.721 Nolu Cadde ile Araban Yolu Caddesi'nin kesiştiği nokta, Sanayi Mahallesi 66.721 Nolu Cadde Lara Düğün Salonu karşısı Belediye Kurban Satış Yeri. Bu saydıklarımız Şehit Kamil'in kurban satış yerleriydi. Şimdi Şahinbey Belediyesi'ne bakalım. Dumlupınar Mahallesi Yeşil Vadi Bulvarı ile 100. Yıl Bulvarı kesişimi, Akkent Mahallesi 12 Nolu Cadde üzeri Hasan Şazeli Cami yönü, Yeditepe Mahallesi 43 Nolu Cadde Deniz Sent Pazarı karşısı, Şahinbey Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Şahinbey Parkı yanı Opet Petrol Arkası, Nizip'te ise İstasyon Mahallesi Sanayi Caddesi Canlı Hayvan Pazarı. Kurban kesim yerlerine şöyle hızlıca bakalım. Şehit Kamil için Dermiçem Sent Pazar Yeri, Emek Sent Pazar Yeri, Gazi Kent 1. Sent Pazar Yeri, Güven Evler Sent Pazar Yeri, Merveşehir Sent Pazar Yeri, Özgürlük Sent Pazar Yeri, Seyran Tepe Sent Pazarı, Çıksorut Sent Pazarı, Basra Sent Pazarı, İncilikaya Sent Pazarı, Beykent 1. Sent Pazarı, Fıstıklık Sent Pazarı, Gazi Kent 2. Nolu Sent Pazarı, Beykent 2. Nolu Sent Pazarı, Kuzeyşehir Sent Pazarı, Hacı Baba Sent Pazarı. 16 tane Şehit Kamil'de kurban kesim yeri var. Şimdi Şahin Bey'e bakalım. 15 tane de burada var. Sayalım tek tek. Bahattin Kayalı İlkokulu, Dayı Ahmet Ağa İlkokulu, Doktor Sadık Ahmet İlkokulu, Beştepe Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, Kocatepe Ortaokulu, Şehit Fuat Oğuzcan İlkokulu, Büyükşehir Belediye Refüjü, Karataş Semt Pazarı, Deniz Semt Pazarı, Akkent Semt Pazarı, 23 Nisan Semt Pazarı, Kılıçoğlu Semt Pazarı, Güneş Semt Pazarı, Mavi Kent Semt Pazarı. Bir diğer haber, Gaziantep'te bahis reklamı yapan iki kişi tutuklandı. İl jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Şahinbey ilçesinde MK ve BC isimli şahısların sosyal medya hesapları üzerinden bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan MK ve BC tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bir diğer haber, Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme uyarısı, et ve tatlıda ölçü şart. Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi diyetisyenlerinden Eda Soyer, Kurban Bayramı'nda et, tatlı ve şeker tüketiminde ölçülü olunması gerektiğini belirterek vatandaşlara önemli beslenme tavsiyelerinde bulundu. Soyer, Kurban Bayramı süresince sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan et, tatlı ve şeker tüketiminde aşırı kaçınılmaması gerektiğini ifade eden Soyer, bilinçsiz tüketimin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Bir diğer haber, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden muhtar defnedildi. Gaziantep'in Araban ilçesi Şerifperi Mahallesi muhtar olan ve aynı zamanda tarımsal alandaki sulama sondajlarında elektrik işi yapan Tuncay Arslan 50 yaşında, ilçeye bağlı Kırsal Aşağı Karaviz Mahallesi'nde sondaj trafosunu onarmak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bir çocuk babası Tuncay Arslan, Araban ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, ücretsiz toplu taşıma müjdesi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak, bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmelerini sağlamak ve şehir içi toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getiriyor. Uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı turuncu otobüsler, tramvaylar ve Gazi Ray Arefe günü ile Kurban Bayramı'nı kapsayan 26-30 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar uygulama süresince Gaziantep kartlarını kullanarak toplu taşıma araçlarından ücretsiz şekilde faydalanabilecek. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Pazartesi aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere. Hayırlı cumalar.
10: Gaziantep haberleri sona erdi.

Aynen.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sada ile umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan FM 93.7. Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105.

0: araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil. Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kervan FM'de reklamları

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6 Beydinli Şubesi Şanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Merhaba kıymetli dinleyenler. Allah'ı anlatan öyküler programından selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Her hafta olduğu gibi Esma-i Hüsna'dan bir isim seçerek hem bu ismi celilenin manasına bakıp sohbet edeceğiz. Yine bu isme uygun bir öyküyle programımız devam edecek efendim. Bizler bu hafta Esma-i Hüsna'dan El-Hadi ismi celilesini seçtik. Ve bu hafta boyunca bu ismi celileyi zikrettik efendim. Bu esma üzerine tefekkür edip bunun üstünde düşündük. Bakalım içeriğinde neler bulacağız bu esmanın. Kıymetli dinleyenler, El-Hadi ismi celilesi hidayet lütfeden, istediği kuluna hayırlı ve karlı yollara muvaffak kılan, muradına erdiren manasında. Hidayet, Allah-u Teala'nın lütuf ve keremiyle kuluna sonu hayır ve saadet olacak isteklerinin yollarını göstermesi ve bu yola götürüp muradına erdirmesidir. Hidayetin neticesi iman, dalaletin neticesi imansızlıktır. İnsanın kalbi, terazinin iki gözü gibi imana doğru eğilmeye elverişli olduğu gibi küfre doğru da eğilmeye elverişli. Terazinin gözleri boşken nasıl kılı kılına beraber duruyorsa, kalp de imanla küfre karşı müsavi surette müstait olarak yaratılmıştır. Şu halde kalbin imanla küfürden birini tercih ve iltizam etmesi için mutlaka çekici bir sebep icap eder. Hidayeti de, dalaleti de ancak Allah yaratır. Yani gönüllere imanı sevdiren sebepleri Allah yarattığı gibi, küfür tarafını tutturan sebepleri de yaratan yine Allah'tır. Kullarından istediğine hidayet, istediğine dalalet verir. Allah'tan başka insanları hidayet ve bahtiyarlığa eriştirecek yahut dalalet ve hüsrana düşürecek hakiki bir güç yoktur. Allah'ın hidayet ettiğini kimse saptıramaz. Ve yine Allah'ın saptırdığını kimse doğru yola iletemez. Küçük bir ayrıntı var ki kıymetli dinleyenler, bunu çok iyi ayırt etmek lazım. Allah-u Teala'nın bir kulunda dalalet yaratması, o kulun kendi arzusu ile sapıklık yolunu tutmuş olmasındandır. Yoksa kul iradesini, kabiliyetini dalalete yöneltmedikçe Allah onu cebren dalalete sevk etmez. Nitekim insanlarda hidayet ve iman asıldır. Dalalet ve küfür sonradan arz olmuştur. Cüz-i iradenin suistimalinden doğmuştur efendim. İnsanlara iman yaratılışlarında başlanmıştır. Değil midir biz Bezmi Eles'te, yani Hilkat Sabahı'nda, Ruhlar Meclisi'nde Allah-u Teala hepimizden ahd ve misak almamış mıydı? Onun huzurunda doğru yola gideceğimize hep birazdan söz vermemiş miydik? Gerçi biz bu macerayı hatırlayamıyoruz ama onu Allah-u Teala kitabında bildirmiş, bu suretle kat'i olarak malum olmuştur. Hatırlayamamak inkar vesilesi olmasa gerek. Biz şu üç günlük kısacık hayatımızda bile nice mühim ve hayati hadiseleri unutup durmuyor muyuz? Mesela bugünün insanları arasında tufan gibi büyük bir belayı inanmayanları görmüyor muyuz? İşte ezeli iman, Allah'ın bir hidayeti ve bu maceranın tatlı bir hatırası ve insanlarda her türlü fazilet ve ahlak sermayesi. Dünyaya çıkma zamanı gelince her ruh için cismani ve ruhani kuvvetlerle mücehhez bir ceset bağışlanması, dünyaya kitaplar indirmesi, peygamberler göndermesi, dünyada gördüğü, işittiği, fikren mülahaza ettiği her hadisede bir hikmet dersi göstererek ezeli iman nurunu kuvvetlendirip parlaklığını arttırması hep Allah-u Teala'nın muzaaf hidayetleridir. Ki kul hidayet istedikçe ve hidayete uydukça Allah'ın hidayeti de daima artar. Evet efendim, bu hafta El-Hadi ismi celilesini konuşuyoruz. Hidayet lütfeden, istediği kulunu hayırlı ve karlı yollara muvaffak kılan, muradına erdiren manasında. Kıymetli dinleyenler, El-Hadi ismi celilesiyle alakalı bir öykü değil de bu hafta siyeri açıp
Oradan bu ismi dilleye uygun bir kıssa bulduk. Bakalım bu Esma bizlere neler anlatacak efendim. Kahraman Halit.

Her ne olursa olsun, yensek de yenilsek de benden haber gelmeden buradan ayrılmayacaksınız. 50 okçunun hepsi de birden evet anlamında başlarını salladılar. Sevgili peygamberimiz okçuları dağın tepesine yerleştirmişti. Onlar düşmanın dağa çıkıp da Müslümanları arkalarından kuşatmalarını engellemekle görevliydiler. Böylece arkalarını Uhud dağına vermiş olan İslam ordusu düşmanla gönülleri rahat olarak savaşabileceklerdi. İki tarafta birbirine saldırmış ve savaş iyice kızışmıştı. Tepeye yerleştiren okçular İslam ordusunun üstün geldiğini görerek seviniyordu. Müşrikler bozguna uğramış, tepedeki Müslümanlar kendi aralarında konuşuyorlardı. İşte İslam ordusu zaferi kazanmak üzere. Biz hala elimiz kolumuz bağlıymış gibi boş boş oturup onları seyrediyoruz. Hadi biz de aşağı inelim, arkadaşlarımızın yanında vuruşalım deyince bazı kişiler de bu görüşe katıldı. Komutanları onlara şiddetle karşı çıktı. Peygamber Efendimiz size yensek de yenilsek de buradan ayrılmayacaksınız demedi mi? Kesinlikle burada kalalım, burada kalmalıyız. Fakat onlar bu sözleri dinlemeyerek dağdan aşağıya inmeye başladılar. Müslümanların bir kısmı ise onlara, siz Resulullah'ın bizi arkamızdan koruyunuz, sakın yerinizden ayrılmayınız. Bizim öldürüldüğümüzü görseniz de yardımımıza gelmeyin, bize katılmayın. Bizi arkamızdan koruyun buyurduğunu duymadınız mı? Sakın yerinizden ayrılmayın dedilerse de çoğunluk bu uyarıya kulak asmadı. Biz Resulullah'ın dediği sözden dışarı çıkmayız deyip orada kalanlar komutanları Abdullah bin Cübeyr ile birlikte 11 kişiydi. Okçuların büyük çoğunluğunun yerlerinden ayrılıp savaş meydanına inmesi müşrik savaşçıların kumandanlarından olan Halid bin Velid'in gözünden kaçmadı. Hemen yanına bir miktar asker alıp dağın arkasını dolaştı. Yukarıya doğru çıkarak oradaki 11 Müslümanı şehit etti. Ve hızla İslam ordusunun arkasından indiler. Müslümanlar bir anda iki ateş arasında kalmıştı. Savaşı kazandık zannedenler neredeyse kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu duruma düşmelerinin en önemli sebebi okçuların Peygamber Efendimizin sözünü dinlemeyip yerlerinden ayrılmaları ve Halid bin Velid'in de bu durumu görüp Müslümanlara arkadan saldırmasıydı. Halid bin Velid hem iyi bir savaşçı hem de değişik taktikler uygulayan başarılı bir kumandandı. Müslümanlarla müşrikler arasında bundan önce yapılan Bedir Savaşı'nda olduğu gibi bu savaştan sonraki Hendek Savaşı'nda da müşriklerin safında yer aldı. Peygamber Efendimiz kaza umresi için Mekke'ye gidince Halid bin Velid'in kardeşi Velid bin Velid'e "Kardeşin Halid nerede?" diye sordu. O da "Allah onu getirir" dedi. Peygamber Efendimiz sözüne devam ederek "Halid gibi bir adamın İslam'ı tanımaması, onu hak din olduğunu anlamaması mümkün değil. Keşke o bütün savaş ve çabalarını Müslümanların yanında müşriklere karşı gösterseydi. Kendisi için ne kadar hayırlı olurdu. Kendisini başkalarına tercih eder, üstün tutardık" buyurdu. Halid bin Velid, peygamberimizin bu sözlerini duyunca gönlünde İslam'a karşı olan yakınlık duygusu arttı. Kardeşi Velid bin Velid, Mekke'den ayrılırken göremediği kardeşi Halid'e bir mektup bırakmıştı. Mektupta aynen şunlar yazıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, peygambere salat ve selamdan sonra derim ki, doğrusu ben senin böyle İslam'dan uzak durman ve yüz çevirip gitmen kadar şaşılacak bir davranış görmedim. Oysa seni eğri yola gitmekten alıkoyacak bir aklın da var. Aklını kullansana. İslamiyet gibi bir dini kim bilmez ve tanımaz olabilir? Resulullah bana seni sordu. Ve onun gibi akıllı bir adam nasıl İslam'ın dışında kalır? Keşke o Müslümanların safında müşriklere karşı savaşsaydı. Kendisi için ne iyi olurdu. Biz de onu başkalarına tercih eder, üstün tutardık buyurdu. Ey kardeşim, en elverişli, en yararlı yerlerde kaçırmış bulunduğun fırsatlara acele yetiş. Halid bin Velid
Kardeşinin mektubunu okuyunca gönlündeki İslamiyet'e girme isteği daha da arttı. Artık Medine'ye gidip Peygamberimizin huzurunda Müslüman olmak istiyordu. Kendisine yol arkadaşı aramaya başladı. Müslüman olmak isteyen iki kişiyle birlikte Medine'ye doğru yola çıktılar. Medine yakınlarına gelince Halid ve arkadaşları yol kıyafetlerini çıkarıp en iyi elbiselerini giydiler ve Efendimizin huzuruna çıktılar. Peygamber Efendimizin ve bütün Müslümanların yüzleri gülüyordu. Sevinç içindeydiler. Halid Peygamberimize selam verip Allah'tan başka ilah bulunmadığına, senin de Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ediyorum dedi. Resulullah Halid'e beri gel buyurdu. Sonra da sana hidayet eden, doğru yolu gösteren Allah'a hamdolsun. Senin akıllı olduğunu biliyor ve bunun er geç seni selamet ve hayra eriştireceğini umuyordum dedi. Halid kendisine gülümseyerek bakan Efendimiz'e, ya Resulallah, siz benim size karşı açılan savaşların hepsinde müşriklerin safında bulunduğumu biliyorsunuz. Benim bu savaşlardaki günahlarımı bağışlayıp affetmesi için Allah'a dua etseniz dedi. Efendimiz, ya Halid, sen bilmiyor musun ki İslam kendisinden önce işlenen günahları keser, atar buyurdu. Ama bu cevap bile Halid'in içini rahatlatmaya yetmemişti. Çünkü kendisi yıllardır İslam'ın ve Müslümanların karşısında yer almış ve onlarla kıyasıya savaşmıştı. Bu yüce dine tam 20 yıl sonra kavuşmuştu ve bundan dolayı da Allah'a karşı mahcubiyet hissediyordu. Tekrar, ya Resulallah, benim bunca yıldır İslam'ın karşısında yer almışımdan kaynaklanan günahlarımın affı için dua edin diye rica etti. Peygamber Efendimiz, ey Allah'ım, Halid'in senin kullarını senin yolundan çevirmek için yaptığı bütün yanlış davranışları, bana karşı ve tüm Müslümanlara karşı yaptığı kötülükleri bağışla diyerek dua etti. Peygamberimiz Medine'de Halid bin Velid'e kendi evinin yanında bir yer verdi ve kendisini süvari birliği kumandanlığıyla görevlendirdi. Artık Halid bin Velid Allah yolunda savaşmak istiyordu. Bundan böyle onun kılıcı Allah'ın ve Resulünün emrinde ve hizmetindeydi. İslam ordusuna nice zaferler kazandırarak şimdiye kadar yaptığı yanlışları en güzel şekilde telafi etmek istiyordu. Aynı sene içinde Peygamberimizin kendilerine görevlendirdiği elçiyi öldüren Mut'e halkı üzerine 3000 kişilik bir ordu görevlendirdi. Peygamberimiz cihada gidecek olan bu insanlara Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettim. Zeyd öldürülürse yerine Cafer bin Ebu Talip geçsin. Cafer öldürülürse yerine Abdullah bin Reva geçsin. Eğer o da öldürülürse Müslümanlar aralarından uygun bir kimseyi seçsin ve onu kendilerine kumandan yapsın buyurdu. Peygamber Efendimiz

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.

0: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
2: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Gözlerin şairlere ilham olur. Yıldızlar yalnız gözlerinin siyahında pırıl pırıl. Kaybolan ne varsa aşka dair gözlerinde bulunur. Gözlerin efendim, gözlerin kirpiklerinin arasında cennetin yansımasıdır. Mecnun'un bir kere bakması yeter.

Sığındığın mağara Hira, muhtaçların sığındığı yerde gözlerin, kurak gönüllerin beklediği ilk cemre orada, bir ümmetin doğduğu yerdir gözlerin. Gözlerin efendim, efendim gözlerin, yıldızın, güneşin ziyası gözlerinden verildi. Kelebekler bu aşktan gözlerine takıldı. Anda olsa kapama gözlerini, kalplerin ritmi gözlerine bağlandı.

0: Kervan FM reklamlar. Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
1: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz. Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
4: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber Gazetesi.
5: Batı vatandaşlarını Siyonist şova kurban verdi. Haftalarca sivil toplum kuruluşlarının yaptığı somut filosunun seyri sefer güvenliğini sağlayın çağrılarına kulak tıkayan küresel güçler, uluslararası sularda gerçekleştirilen İsrail korsanlığına fiilen zemin hazırladı. Akdeniz'in ortasında düzenlenen bu açık haydutluk karşısında sessiz kalan batılı devletler bu kez kendi vatandaşlarının Siyonist güçler tarafından kelepçelenip sürüklenmesini, aşağılanmasını ve faşizan bir işkence gösterisine dönüştürülen görüntülerini yalnızca izlemekle yetindi. Böylece yıllardır dünyaya pazarlanan insan hakları, uluslararası hukuk ve vatandaşlık koruması söylemleri İsrail'i korumak adına Ashdod limanının beton zemininde bir kez daha yerle bir oldu.
4: Türkiye Gazetesi.
5: Butlan kararı sistemi dağıttı. Yargı, Özel ve İmamoğlu'nun rüşvet parasıyla delegeleri satın alarak partiyi ele geçirdiği kurultayı yok saydı.
4: Yeni Akit Gazetesi.
5: Pavyonda başladı, mahkemede bitti. Otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi gasp edilen delegeler aracılığıyla genel başkanlık koltuğuna oturan yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi Genel Başkan Özgür Özel'in saltanatı sona erdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 4-5 Mayıs 2023 tarihli 38. olan kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'ni eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştirdiği için mutlak Kutlan'la iptal etti.
4: Milli Gazete.
5: Mutlak kriz. Aylardır konuşulan ve merakla beklenen davadan mutlak butlan kararı çıktı. Özel'in seçildiği kongre yok sayılarak görev Kılıçdaroğlu'na verildi.
6: Yeni Birlik Gazetesi.
5: Türk ordusu istikrarın güvencesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir, dedi.
4: Milat Gazetesi.
5: Aile Vakfı, çocukları bağımlı hale getiren sosyal medya platformlarına dava açtı. Sonsuz kaydırma ve dikkat ekonomisi sistemiyle gençlerin hayatla bağlarını kopartıp onları bağımlı yapan sosyal medya platformları ailelerin hedefinde. Türkiye'de 4 şirkete dava açıldı.
4: Yeni Şafak Gazetesi.
5: CHP'de butlan depremi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, delege pazarının kurulduğu, para ve yakınlara iş tekliflerinin havada uçuştuğu CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayını iptal etti. Mutlak butlan kararıyla şaibeli kurultayda genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'in yönetimi bitti, Kılıçdaroğlu göreve döndü.
4: Akşam Gazetesi.
5: Bay Kemal 3 yıl sonra geri döndü. Mahkeme, CHP'nin 38. kurultayındaki usulsüzlüklere ilişkin CHP'lilerin yaptığı şikayetleri haklı buldu, Özel ve yönetimini görevden uzaklaştırdı.
6: Diriliş Postası Gazetesi.
5: CHP'de değişim defteri kapandı. CHP'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi her iki kurultay hakkında da mutlak butlan kararı verdi. Karara göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa geri dönüyor.
6: Karar Gazetesi.
5: Demokrasiye kayyum. Ankara Bölge İdara Mahkemesi YSK'nın yetkisini hiçe sayıp CHP'nin 2023 kurultayı için mutlak butlan kararı verdi. Bu kararla Özel görevden alınıp Kılıçdaroğlu genel başkanlığa getirildi. Kararın ardından CHP yönetimi Ankara'daki genel merkez binasını terk etmeyeceklerini duyurdu.
4: Manşet Haber. Manşet Haber. Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

0: herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanefm.com.tr
1: Evrenin efendisini. Dünyanın ağırlığına eklesek yıldızları, ayı, güneşi, gene de ağır basarsın ey kalbim, ey kalbimin güneşi.
2: Ay yüzlüm, apaçık sözlüm, ruhum sana kurban, gönlüm sana hayran. Nergis bakışlarının tesiri ne de yaman. Sultanım, el aman. Bak sinemde bir ok var, derunumda bir acı, sendedir ilacı. Ey varlığı nur, dünyası sürur, sözü Kur'an, her derdime derman. Pür ateşim, bırakma beni hicranda zinhar, ruhumda ahuzar. Hem mahzun hem de perişan dertlerle kıvrandım. Kapına dayandım, bilmem başka kor, başka ateş, ben sana yandım. Seninle uyandım. Ey dünyaya arştan gelen nur, ey mehitaban, aydınlattı ziyan. Baktım şemailine, hep didarını andım. Aşkınla kıvrandım. Ey taptaze gül, kakülü amber, saçı reyhan, caziben ne yaman. Görmemiştir cihanda gözler, sen gibi dilber, güneşlerden enber. Aç, lütufla bağrını aç ki kıtmir kölendir, dergahın uludur. Deryalara denk kereminden bir katre ihsan. Ey gönlüme sultan, lütfeyle, ne olur bildiğim başka kapı yok, derdim herkesten çok. Nurdan çehrendeki bu nikap da ne, güneşlere taç giydiren ışıkken, hep hicranla bunca yıl bunca sene, geçmiş gidiyor baharlar beklerken. Doğ ruhlara arştan gelen burhanla, inlet dört bir yanı altın sadanla.

hayat üfle, sihirli rayhanlı. Hak adına üfül üfül eserken. Konuş ki hatipler haddini bilsin. İlahi nefhanla ruhlar dirilsin. Erilecek zirvelere erilsin. Başlamış göklerde bunu dilerken. Ey mukaddes kitap, ey ezeli nur, ey iklimi ziya, etrafı huzur. Son demde bir kere daha ne olur? Ağır, ışık karanlığı boğarken. Bahar olmasa da sonbahar olsun. Cihanlar tekmil avazımla dolsun. Yeniden namın her yanda duyulsun. Şu fani ömürlerimiz biterken. Şu fani ömürlerimiz biterken.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep'in

0: Müşterilere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Hayat, istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Fatih ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökkeş Yiğit Bulvarı, Oğuz Eli Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
2: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
3: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
4: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

0: واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: Zulmedenleri hariç, ehli kitap ile en güzel olan şeklin dışında bir tarzda mücadele etmeyin ve onlara şöyle deyin: biz hem bize indirilen kitaba hem size indirilen kitaba iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da bir ve aynı ilahtır ve biz ona gönülden teslim olduk.

0: به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
1: Biz işte sana da bu kitabı indirdik. Daha önce kitap verdiğimiz kimseler buna da iman ederlerdi. Şunlardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez.

Ey Resûlüm! Sen, vahyimizden önce kitap okuyan veya yazı yazan bir insan değildin. Eğer böyle olsaydı, batıl iddia peşinde olanlar şüphe edebilirlerdi.

Şüpheye en ufak yer yok. O, kendilerine ilim nasip edilenlerin kalplerini aydınlatan parlak ayetlerdir. Evet, bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.

Onlar diyorlar ki, ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi ya, de ki, ayetler sadece Allah'ın nezdindedir. Sizin keyfinize göre değil, kendi hikmeti gerektirdiğinde peygamberine verir. Ben ancak gerçek durumu bildiren, uyaran bir elçiyim.''

Hem kendilerine okunan bu kitabı indirmemiz onlara kâfi gelmiyor mu? Elbette bunda iman edecek kimseler için bir rahmet ve yeterli bir ders vardır.

De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gerçek ortadayken batıla iman edip Allah'ı inkar edenler, işte asıl ziyana ve hüsrana uğrayanlar onlar olacaktır.

Senden çarçabuk başlarına azabı getirmeni istiyorlar. Eğer belirlenmiş bir vadesi olmasaydı, azap onlara muhakkak gelmişti bile. Fakat hiç farkına varmadıkları bir sırada, o kendilerine ansızın gelecektir.

Senden çarçabuk başlarına azabı getirmeni istiyorlar. Ama ne diye böyle sabırsızlanıyorlar ki? Zaten cehennem kâfirleri kuşatmış bulunuyor.

O gün azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından kaplayacak da Allah onlara yaptıklarınızı tadın bakalım buyuracak.

0: Ey iman eden kullarım! Benim sizi yerleştirdiğim dünyam geniştir. Onun için yalnız bana ibadet ediniz.
1: Kullu nefsin zâikatul mevti thumme ileynâ turcaûn.
0: Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz.

0: iman edip güzel ve makbul işler yapanları cennetin yüksek köşklerine yerleştireceğiz. İçinden ırmaklar akan o cennetlere onlar devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İyi iş yapanların mükafatları ne güzel.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
0: Onlar sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen müminlerdir.

0: Nice canlı mahluk var ki, rızıklarını kendileri taşıyamazlar. Ama sizi de, bütün onları da rızıklandıran Allah'tır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ
0: Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim hizmetinize amade kıldı diye sorarsanız, elbette Allah diyeceklerdir. Öyleyse nasıl oluyor da bu gerçekten uzaklaştırılıyorlar?

Allah kullarından dilediğine bol rızık verir. Dilediğinin nasibini de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir.

Eğer onlara gökten su indirip ölümünden sonra yeri canlandıran kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır diyeceklerdir. De ki, hamdolsun Allah'a ki, kâfirler bile onun bu vasıflarını inkâr edemiyorlar. Bütün hamdler, güzel övgüler aslında Allah'a mahsustur. Fakat onların ekserisi bunu düşünüp anlamıyorlar.

Düşünseler, şunu da anlarlardı ki, bu dünya hayatı, geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ve ebedi ahiret diyarı ise, hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bir bilselerdi.

0: Gemide yolculuk yaparken boğulma tehlikesine düşünce bütün kalpleriyle yalnız Allah'a yalvarırlar. O da onları kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsınız ki yine müşrik oluvermişler.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Neticede kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük edip güya geçici bir zevk alırlar. Alsınlar bakalım, yakında öğrenirler.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ.
0: Görmüyorlar mı ki etraflarında bulunan insanlara saldırılırken, can güvenlikleri yokken, biz Mekke'yi güvenli, emin bir belde yaptık. Hâlâ mı batıla inanıp Allah'ın nimetlerini inkâr edecekler?

uydurduğu yalanı Allah'a isnat edenden veya kendisine gelen hakikati yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kâfirler için cehennemde yer mi yok?

0: bizim uğrumuzda gayret gösterip mücahede edenlere elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Rum Suresi 60 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif Lam Mim.
0: Elif Lam Mim.
1: Gulibetir Rum.
0: Rumlar yakın bir yerde mağlup oldular.
1: Fî ednel ardı ve hum min ba'di galebihim.

Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler. Birkaç yıl içinde. Çünkü işleri karara bağlama yetkisi başında da sonunda da Allah'a aittir. O gün müminler de Allah'ın verdiği zafer sayesinde sevinecekler. Allah dilediğini muzaffer kılar. Zira O azizdir, rahimdir. Mutlak galiptir, sınırsız merhamet ve ihsan sahibidir.

0: Bu Allah'ın vaadidir. Allah verdiği sözden caymaz. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.
1: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
0: Bildikleri sadece dünya hayatının dış görünüşüdür. Ama ahiretten habersiz, gafildirler.
1: أَوَ

Onlar azıcık olsun kendi başlarına kalıp düşünmediler mi ki, Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan bütün varlıkları gerçek bir gaye ile belirli bir vadeye kadar yaratmıştır. Ama insanların birçoğu Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar ediyorlar.

Onlar dünyayı hiç dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden önce yaşayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı altüst etmiş, sular, maden, ekin gibi nimetlerden yararlanmış ve şimdikilerin yeri imar edişlerinden daha fazlasıyla imar etmişler. Resulleri de kendilerine aşikar, parlak deliller getirmişlerdi. Ama hakikati reddettiler ve sonuçta yok olup gittiler. Allah onlara asla zulmetmedi. Lakin onlar kendi öz canlarına zulmettiler.

0: Sonra o fenalık yapanların akıbetleri en fena bir akıbet oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalan saydılar. Bir taraftan da onlarla eğleniyorlardı.
1: Allah yebda'ul halqa thumma yu'iduhu thumma ileyhi turca'un.
0: Allah kainatı yaratmaya ilkin başlayan, sonra onu tekrar yapan, öldürdükten sonra diriltendir. İşin sonunda da hesap vermek üzere onun huzuruna götürüleceksiniz.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ
0: Kıyamet koptuğu gün, o suçlu kâfirler, ümitlerini tamamen kesip susarlar.

0: ortaklarından kendilerine bir tek şefaatçi dahi bulunmaz. Zaten onlar ortaklarını da reddedeceklerdir.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: Kıyamet saati gelip çattığında, işte o gün müminlerle kafirler birbirlerinden ayrılırlar.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
0: İman edip güzel ve makbul işler yapanlar, cennet bahçelerinde ağırlanarak neşelenirler.

0: inkâr edip, ayetlerimizi ve öldükten sonra dirilmeyi, Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlarsa, azaba atılmak üzere getirilirler.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
0: Haydi siz, akşama girerken, sabaha çıkarken, Allah'ı takdis ve tenzih edin, namaz kılın.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ
0: Göklerde ve yerde hamd, güzel övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de, öğleye girerken de, onu takdis ve tenzih edin, namaz kılın.
1: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: O, ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz.

Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra dünyaya yayılmış beşeriyet haline geldiniz.

Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de, kendilerine ısınmanız için size içinizden eşler yaratması, birbirinize karşı sevgi ve şefkat var etmesidir. Elbette bunda düşünen kimseler için ibretler vardır.

Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır.

Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de, geceliğin veya gündüzün uyumanız ve onun geniş lütfundan geçim vesileleri aramanızdır.

0: ölmüş toprağa onun sayesinde hayat vermesidir. Elbette bunda aklını çalıştıran kimseler için ibretler vardır.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

0: Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de, göğün ve yerin, kendisinin buyruğu ile kaim olmaları, belirlenen yerde sapasağlam bulunmalarıdır. Sonra sizi, yattığınız yerden bir çağırdı mı, birden kabirlerinizden çıkıverirsiniz.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Onların hepsi isteyerek veya istemeyerek O'na itaat ederler.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ

mahlukları ilkin yoktan yaratan, ölümden sonra da dirilten O'dur. Bu diriltme O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. Gerçekten O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Bakın, Allah size kendi hayatınızdan bir temsil getiriyor. Hiç elinizin altındaki köle ve hizmetçilerden, size nasip ettiğimiz servette, onların payları da sizinkiyle eşit olacak derecede, kendinize ortak yaptığınız, kendinize itibar ettiğiniz kadar, onlara da itibar edip saydığınız ortaklarınız var mıdır? İşte biz, aklını kullanan kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz.

Fakat zalimler bir bilgiye dayanmaksızın körü körüne heva ve heveslerine tabi oldular. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğru yola getirebilir? Bu işte onlar hiçbir yardımcı bulamazlar.

O halde sen batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü hak din olan İslam'a yönelt. Yani Allah'ın insanları yaratmasında esas kıldığı o fıtrata uygun hareket et. Allah'ın bu hilkatini kimse değiştiremez. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.

Başka her şeyden geçerek ona tam gönül verin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı hakkıyla ifa edin. Ve asla dinlerini parça parça edip, kendileri de

0: فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
1: İnsanlar bir derde düşünce, başka her şeyi unutarak, yalnız Rablerine gönülden yalvarırlar. Sonra Allah, onlara nezdinden bir rahmet ve bolluk tattırınca, bir de bakarsın ki, onlardan bir kısmı Rablerine eş, ortak koşuyor ve böylece Allah'ın nimetlerine nankörlük ediyorlar. De ki, bir süre eğlenin bakalım, yakında öğrenirsiniz.
0: اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ
1: Yoksa biz onlara bir ferman indirmişiz de, o ferman mı Allah'a şirk koşmalarını bildiriyor?

0: İnsanlara bir nimet, bir bolluk tattırdığımızda, onunla sevinip şımarırlar. Şayet kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir fenalık gelirse, hemen ümitsizliğe düşerler.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Görüp anlamıyorlar mı ki, Allah dilediği kimsenin nasibini bol bol verir, dilediğinin nasibini kısar. Elbette bunda, iman edecek kimseler için alınacak ibretler vardır.

O halde yakınlarına, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Allah'ın rızasına nail olmak isteyenler için böyle yapmak daha hayırlıdır. Felaha erenler de işte onlardır.

Şunu unutmayın, başkalarının mallarıyla artış sağlasın diye faize verdiğiniz para, zahiren fazlalaşsa da Allah'ın nezdinde artmaz. Ama Allah'ın rızasını arzulayarak verdiğiniz zekatlar, O'nun nezdinde bereketlenir. İşte böyle yapanlar, ödüllerini kat kat arttırırlar.

Allah, o yüce Rab'dir ki, sizi yaratır, sonra rızıklandırır, sonra tayin ettiği vade geldiğinde, sizi öldürür, sonra da diriltir. Düşünün bakalım, sizin ibadette Allah'a ortak yaptığınız putlar içinde, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? Allah, onların iddia ettikleri ortaklardan münezzehtir, yücedir.

0: Allah'ın buyruklarını umursamayan şu insanların, kendi tercihleriyle yaptıkları işler yüzünden, karada ve denizde, bütün dünyada bozukluk ortaya çıktı, nizam bozuldu. Doğru yola ve isabetli tutuma dönme fırsatı vermek için, Allah, yaptıklarının bazı kötü neticelerini onlara tattırır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِك۪ينَ
0: De ki, dünyayı gezin de, daha önce geçmiş toplumların akıbetlerinin nasıl olduğuna bakıp anlayın. Onların da ekserisi müşrik idiler.

0: Öyleyse Allah tarafından o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce sen yüzünü, özünü dürüst bir şekilde dosdoğru dine yönelt. O gün insanlar zümre zümre ayrılacaklardır.
1: مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ
0: Kim inkar ederse, inkarının zararı kendisinedir. Kimler de güzel ve makbul işler yaparlarsa, onlar da kendileri lehine iyi bir hazırlık yapmış olurlar.

Zira Allah, iman edip güzel ve makbul işler yapanları lütfu ile ödüllendirecektir. O kâfirleri asla sevmez.

Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de, size rahmet eserlerini tattırması, emriyle gemilerin akıp gitmesi ve onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeci olarak göndermesidir.

Ey Resulüm! Biz senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. O peygamberler, ümmetlerine parlak deliller getirdiler. Ama çoğu iman etmedi. Biz de o suçlulardan intikam aldık. Çünkü müminleri desteklemek bize düşen bir borç idi.

0: Allah, o azamet sahibidir ki, rüzgarları gönderir. Rüzgarlar, bulutları kaldırır. Sonra o bulutları, gökte dilediği gibi yayar ve parça parça dağıtır. Bir de bakarsın ki, aralarından yağmur akıp duruyor. Derken onu, kullarından dilediklerine ulaştırınca, derhal yüzleri gülüverir.
1: وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِس۪ينَ
0: Halbuki onlar, daha önce Allah'ın üzerlerine yağmur indireceğinden tamamen ümitsiz idiler.

0: İşte bak, Allah'ın rahmetinin eserlerine, ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor. İşte bunları yapan kim ise, ölüleri de O diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir.
1: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
0: Eğer biz onlara sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek, onlar da o yeşillikleri sararmış, kavrulmuş görseler, ondan sonra nankörlük etmeye koyulurlar.

Şunu bil ki, sen ne ölülere sesini duyurabilirsin, ne de arkasını dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin.

Sen körleri de şaşkınlıktan, yanlış yola girmekten kurtaramazsın. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar Hakk'a teslim olurlar.

Allah o kadirdir ki sizi bir zaaftan yaratmakta, sonra zaafın ardından bir kuvvet yaratmakta, müteakiben kuvvetten sonra bir zaaf ve ihtiyarlık yapmaktadır. O dilediğini yaratır. Her şeyi bilen, her şeye kadir olan yalnız O'dur.

Kıyamet, duruşma saati gelip çattığında, suçlu kâfirler yemin ederek, dünyada sadece bir saat kaldıklarını ileri sürerler. Onlar, dünyadayken de doğruluktan işte böyle döndürülüyorlardı.

0: Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler ise derler ki, siz Allah'ın kitabınca bas, dirilme gününe kadar durdunuz. İşte bugün dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
0: O gün zalimlere mazeretleri fayda vermeyeceği gibi onlardan tarziye vermeleri de istenilmez.

0: Biz gerçekten bu Kur'an'da insanlar için nice meseller getirdik. Eğer sen onlara karşı istedikleri bir mucizeyi getirmiş olsan dahi, o kâfirler, siz ancak batıl iddialar peşindesiniz, derler.
1: كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ
0: İşte Allah, ilim peşinde olmayan, gerçeği aramayanların kalplerini böyle mühürler.
1: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا يُوقِنُونَ
0: O halde sabret. Çünkü Allah'ın vaadi kesindir. Sakın ona inanmayanlar seni paniğe düşürmesin. Seni dayanıksız bulmasın ve seni endişelendirmesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 34 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif

0: Şunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir.
1: Huden ve rahmeten lil muhsinin.
0: İyi davrananlar için hidayet rehberidir, rahmettir.

0: Onlar namazı hakkıyla ifa ederler. Zekatı verirler. Ahirete de tam olarak iman ederler.
1: Ulaika ala hudan min rabbihim ve ulaika humul muflihun.
0: İşte onlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar ve işte onlardır felah bulanlar.

Öyle insanlar da vardır ki, hiçbir delile dayanmaksızın, halkı Allah yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş laf satın alırlar. İşte onları zelil ve perişan eden bir azap vardır.

0: Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, sanki onları işiten kendisi değilmiş gibi, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi, son derece kibirli olarak sırtını dönüp uzaklaşır. Onlara gayet acı bir azap verileceğini müjdele.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ
0: İman edip güzel ve makbul işler yapanlara naim cennetleri vardır.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ
0: Ebedi kalmak üzere oralara girerler. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

O gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yere de sizi sarsmaması için ağır baskılar, yani ulu dağlar koydu ve orada her türlü canlıyı üretip yaydı. Gökten de bir su indirdik. Orada her güzel çifti yetiştirdik.

İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Peki gösterin bakalım ondan başkası ne yaratmış? Doğrusu o zalimler besbelli bir sapıklık içindedirler.

Biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendisi için şükreder. Kim nankörlük ederse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü övgüye layıktır.

0: Lokman, oğluna nasihat ederken, evladım dedi, sakın Allah'a eş, ortak uydurma. Çünkü şirk pek büyük bir zulümdür.
1: وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرُ
0: Biz insana, annesine babasına iyi davranmasını emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımıştır. Sütten kesilmesi de 2 yıl kadar sürer. İnsana buyurduk ki, hem bana hem de annene babana şükret. Unutma ki sonunda bana döneceksiniz.

Eğer onlar seni şerik olduğuna dair hiçbir bilgin olmadığı şeyleri bana ortak saymaya zorlarlarsa, sakın onlara itaat etme. Ama o durumda da kendileriyle iyi geçin. Makul bir tarzda onlara sahip çık. Bana yönelen olgun insanların yolunu tut. Sonunda hepinizin dönüşü bana olacak ve ben işlediklerinizi tek tek size bildirip karşılığını vereceğim.

Evladım, yapılan iş bir hardal tanesi kadar küçük olsa, bir kayanın içinde saklı da olsa, yahut göklerin veya yerin herhangi bir noktasında bile bulunsa, mutlaka Allah onu meydana çıkarır. Allah öyle latif, öyle habirdir. İlmi gizliliklere pek kolay bir tarzda nüfuz eder.

Evladım, namazı hakkıyla ifa et. İyiliği yay, kötülüğü de önlemeye çalış. Ve başına gelen sıkıntılara sabret. Çünkü bunlar azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir. وَلَا تُصَعِّدْ خَدَّ

Kibirli davranarak insanlara yüzünü dönme. Yerde çalımlı çalımlı yürüme. Çünkü Allah, kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.

0: Yürürken ölçülü, mutedil yürü. Konuşurken sesini ayarla. Bağırarak konuşma. Unutma ki seslerin en çirkini, avazı çıktığınca bağıran eşeklerin sesidir.
1: XXI. cüzün 1. ve 2. ismini dinlediniz.

De ki, eğer yalvarmanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne değer versin? Furkan Suresi 77. Ayet. Ey Müslüman kardeş! Dara düştüysen, içinden çıkılmaz bir haldeysen, acziyetini kabullen ve mutlak güç sahibine yalvar ve kuşan dua silahını. İşte şimdi tam zamanı. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten, gören ve bilensin. Ey kalplerdeki gizliyi bilen yüce Rabbimiz! İslam ümmetine hakkı göster. Müslümanları küfre karşı muzaffer eyle. İslam düşmanlarının ektiği ve ekmeye çalıştığı zehir zemberek tohumların filizlenmesine müsaade etme. Küfrün oyunlarını boz. Sen tuzak kuranların en hayırlısısın. Onların tuzaklarını başlarına yık. Müslümanlara izzet, cesaret, feraset ve basiret ihsan eyle. Müslümanlar arasında yanan fitne ateşini vahdet suyuyla söndür. Ey Rabbimiz! Ellerimizde kardeşlerimizin kanıyla huzuruna çıkmaktan sana sığınırız. Bizleri bu fitnelerden koru. Ey Rabbimiz! Mazlumun bedduasından ve bebelerin masum şikayetlerinden sana sığınırız. Ey Rabbimiz! Gazabından affına sığınıyoruz. Ey Rabbimiz! Hasreten İslam coğrafyalarında ve cihanın dört bir tarafında küfrün hakimiyetini yok eyle. Ey Rabbimiz! Sabahın karanlığından, gecenin şerrinden sana sığınırız. Henüz dünyaya gözünü açmadan katledilen bebeler hürmetine, ırzları çiğnenen bacılarımız hürmetine, Müslümanları bu hallerden muhafaza et. Ey merhametliler merhametlisi! Anaların ağlamadığı, bebelerin sokaklarda rahatça oynadığı, kurdun kuzudan emin olduğu günleri en kısa zamanda nasip ve müyesser eyle. Ey Rabbimiz! Küfür bizi birbirimize düşürdü. Gücümüz dağıldı. Parçalandık, bölündük. Küfrün karşısında bir yudum su oluverdik. Gücümüzü birbirimize kullandık. Öfkemizi Müslümanlara paye ettik. Birbirimize merhametimiz kalmadı. Zalimlerin seyrinde kardeş kardeşe kılıç çekmekte. Ya Rabbim, ümmeti bu vahim durumdan muhafaza buyur. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi birbirimize rahmet, merhamet ve şefkatle bakanlardan eyle. Öfkesini ancak ve ancak İslam düşmanlarına karşı kullananlardan eyle. Ey Rabbimiz! Bize imanın nurunu ve kuvvetini bahşeyle. Sadece rızana erişmek adına Müslümanların toprak, can, mal, ırz ve namusu ekber olan dini mübin için senin yolunda mücadele eden muvahhid ve İslam mücahitlerini muzaffer eyleyip cihana nurunu hakim kıl. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Hicret, Medine'ye göç demektir. Müslümanlarsa iki asrı aşan bir süredir, İslam'dan hicret ettikleri içindir ki, tas tamam göçmüş vaziyettedir. Medeniyet göçmüş, Medine yerle bir olmuştur artık. Fakat eğer Medine göçmüşse, medeniyet de göçmüş, zaman ve mekan üzerindeki tarihsel yürüyüşü sona ermiş demektir. O halde vakit yeniden hicrete hicret etmek, hicret ruhunu, hicret bilincini yeniden diriltmek, böylelikle yeni bir Medine inşa etmek, yeni bir medeniyet silkinişi gerçekleştirmek vaktidir. Onun için bir hicret tasavvuruna ihtiyacımız var. Hemen ve şimdi.

Müslümanların içeriden ve dışarıdan çepeçevre kuşatıldıkları, İslam'la ve dünya ile ilişkilerinin sakatlandığı, zorlu, dondurucu, ölümcül bir kış mevsimi yaşadıkları, kapkaranlık, zifiri bir geceye mahkum olarak pergellerini şaşırdıkları bir zaman diliminde, yeni bir bahar mevsiminin tohumlarını ekmelerini, meyvelerini yeşertmelerini, ürünlerini devşirmelerini mümkün kılabilecek bir hicret tasavvuruna her zamankinden daha fazla ihtiyaç hissettikleri artık gün gibi ortada. Hicret, Müslümanların içinde yaşadıkları toplumla temasa geçtikleri anda karşılaştıkları zorlukları, kuşatmayı, yok etme taarruzlarını göğüsleyebilmek için giriştikleri bir varoluş, direniş ve kendi kaderlerini ve geleceklerini kendi ellerine alma mücadelesinin nasıl verileceğinin ve nasıl hayata geçirileceğinin formülünü, usulünü veren bir silkiniş eyleminin ve sürecinin adıdır. Medine inşa edilmelidir ki, o Medine pratiğinden bir medeniyet tasavvuru çıkarabilmek mümkün olabilsin.

0: Hicret, var olmak, var olabilme iradesine sahip olabilmek demektir. Hicret, varlığını her daim hissettirebilmek, dolayısıyla Müslümanların Müslümanca var olma kaygılarını yok etmeye kalkışanlara karşı muhkem ve sarsılmaz bir direnç, bir silkiniş, bir diriliş ruhu geliştirebilmek, bu ruhu her daim canlı ve diri tutabilmek demektir. İstikbal her an hicrete doğru olduğu zaman istiklal sağlanabilir ve korunma altına alınabilir ancak. O halde istikbal hicrete bağlı, istiklal hicrette gizlidir.
1: Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

Yıllardır aradım seni her yerde. Neden karşıma çıkmadın şehadet? Saçlarım ağırdı aşkın sinemde. Belim bükülür, derdim sensin şehadet. Dünya dedikleri yalanmış meğer. Nefse boyun eğmek dert ile keder. Nasip olsa da bir gün uğrarsan eğer, beklediğimi görürsün seni şehadet. Akan kanım seninle şeref bulsun. Parçalanan bedenim rahmetle dolsun. Kanım dökülsün soğuk zindana. Deşilsin yüreğim Kur'an uğruna. Paramparça ulaşayım Rahman'a. Yeter artık gel ey kutlu şehadet. Tarihe destandı rehber Sümeyye. Bak çağrısına annemiz Hayriye. Zindanda şanlı bacımız Asiye. Canlarıyla koştular sana şehadet. Hasretinle şulelenmiş kalpleri, hulleleri, zinetleri sendin şehadet.

kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

Namazın, bilhassa farz namazların fazileti büyüktür. Namazın fazileti, ehemmiyeti, kul için, kulluk için zaruri olduğu hakkındaki ayet-i kerimeler ve emri ilahiler yüzden çoktur. Nisa suresi 103. ayet-i kerimesinde, muhakkak ki namaz, mü'minler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır. Bakara suresi 45. ayetinde, sabır ve namazla Allahü Teala'dan yardım isteyin buyuruluyor.

Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

bir karanlık bulut geldi. Aldı, götürdü. Sevdaları, yürekleri çaldı götürdü. Karanlığın ortasında ağlayan çocuk. Söyle bana, söyle bana, kimler seni ağlatır çocuk? Bir fırtına kopuverdi ta yüreğimden. Bir sızı duyuverdim ta içerimden. Yarınların umut olsun ey yetim çocuk.

Üzülme güzel yavrum. Ben cennetteyim. Peygamber Efendimizin yanında sizleri hasretle bekliyorum yavrum. Evladım, unutma. Sonunda hepimiz Allah'a döneceğiz. Cenneti kazanıp içinde hep beraber yaşamak için sana söyleyeceklerimi iyice dinle kızım. Bizi yaradan Rabbimizi, peygamberimizi ve Müslüman kardeşlerimizi çok sev. Çünkü onlar da seni çok seviyorlar yavrum. Evladım, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i çokça oku ve onu anlamaya çalış. Namazlarını güzelce kıl. Büyüklerine hürmet ve saygıda sakın kusur etme kızım. Güzel ahlak ve haya sahibi ol. Başörtünü edeple muhafaza et. Sakın şeytan ve dostlarına uyma yavrum. Çünkü onlar insanları ateşe götürür. Sevgili kızım, sana hem annelik hem de babalık yapan annene çokça yardımcı ol. Zira cennet anaların ayakları altındadır. Allah yolundan hiçbir zaman ayrılma kızım. Bize ve bütün Müslümanlara bol bol dua etmeyi ihmal etme yavrum. Sizi Allah'a emanet ediyorum.